Hürmetli radyo anlıqıcılar bolsa yepimizde memleketlik 1 May emgek meydanlığı erişkici Hamra Gül Abdul bilen tanışımız. Şikiman 25. yılı 9. ayda Baş Şuji Xi Jinping Merkez Vakille Ömükini başlap Şinjan Uyghur Abdunum rayonu kurulganlığının 70 yıllıkını tebrikleş pahaliyetigi katnaştı. Tebrikleş yığınıda memleketlik 1. May emgek meydanlığı erişkici Maralbeşi nayası Tongman Yasesi'nin başlığı Hamra Gül Abdul bütün Şinjan'daki asası katlam ammı vekili bulu süpüde bilen söz kılış mümbirigi çıkıp Cenab-ı Şinjan'ın yasli mağrıbıdaki ağlam şumul özgürüşle yurtunun gün sayın yığılınıvatkan terakiyatını samimi bayan kıldı. Addi, hayacanlı tolgan kalıp sözleri meydandaki her bir kişini təsirlendirdi, kızgın alkı sadası o uzakçı yanırdı.

0: dünya bizge nurgun güzelliklerini berişledi.
1: Ani zor kişi bilen ravajlandırıp, muhim dehkançılık, çarvıçılık mahsulatları bilen təminləş iktidarını aşırış. Sanayet iqtisadını bütün kişi bilen muqimlaştırıp, nefet, tabii gaz, kömür qatarlıqlarının əla süpətlik işləp çıxırış iqtidarını qozğıtıp, noxtılıq sanayet karxallarının mahsulatını muqimlaştırışı, aşırışıgı türtkı buluş. Yeşil hesaplaşıp içine caylaştırıp kuruşunu teziltip, sünni akıl koşulgan herkidini umumizlik yolu koyup, akıl iqtisat yeni altını terakki kıldırış. Dikkatini işlep çıkırış, turmuşunun noktalık sahesini merkezleştirip, mulazimetçiliğinin iktidarını genayetiş, süpitini östürüşki türtkı buluş. Bazar içini küçeytip, taşkı soğudunun mukim yürüyüşünü ilgiri sürüş. Soda köpeğimi miktarını tez kozgıtıp, sırtkı yüzlengen iqtisatını yukarı süpatı terakki kıldırıp, portlarının import-export pişiklaş bazısı kuruluşu türtkü bulup, etraptaki devletler bilen bulgan iqtisat soda hemkarlıkını sicil çonkurlaştırıp, taşkı soda mulazimet kapaltı sistemisini alalaştırıp, taşkı soda karxallarının zakazını mukimlaştırışı, bazarını kengayçı, xavp xatergi takabıl turuşunu kollaş. Bağçı rayonu, terakiyat rayonu ve nahiye iqtisadını küçeytip, yukarı süpetlik terakiyatka teğim yakşı terek buluş. Kesbini toplaş, karxanını küçeytiştin ibaret açkışını ilgilep, barcı çarı amalları bilen çoğun tür celip kılıp, küçlük karxana ve yeni kesblerini yetiştirip, yenilik yarçı zancirini, kesb zancirini çöğürdep caylaştırıp, yeşil, töven karboluk terakiyatka türtkü bulup, bağçı rayonu, terakiyat rayonunun sığdırış küçü, rekabet küçünü üzliksiz aşırış. Nahiye iqtisadının evzelliki, yoşurun küçini ünümlik qozgıtıp, tereklik rolu zor, türtkilik iqtidarı küçlük, işqorlaştırış sığımı çoğun bir türküm türlerine ameliyleştirişki türtkü bulup, bir nahiyede bir özgüçilik, bir rayonda bir markı buluştek nahiye kasb terakiyat endiyesi berpaqlış. Caminin yetişçi işleş, madarğı qarap iş görüşte davamlıq çıntırıp, xalıq durmuşu bəxt saadetini sicil aşırış. Yukarı süpette toluk işgı örülüşünü algı sürüp, umumi menfaatlar, ulluk, asasi kapaletlik halk durmuş kuruluşunu küçeytip, mağrib davalaş, ictimai kapalet, yaşangallar, balılar kadarlık ictimai işlerini zor küşbilen terakki kıldırıp, namratlıktan kutulduruş ötkiligi hücum kiliş neticilerini müstehkemlep ve kengaytip, dehkan çarvıcılarının kirimini, sıcıl, mukim aşırışını ilgiri sürüş gerek.

0: Tam bilan birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yanımı yakışa amaliyleştirip, almaştırış hemkarlıkını sıcıl çonkurlaştırıp, tekimiz zeç, Congo Özbekistan takdir ortak gevdesi berpaklaşka küç koşuşunu halaymız. Congo Kırgızistan Özbekistan tömür yolu kuruluşu tayinip, öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını çonkurlaştırıp, yezi igiliki ve namratlarını azaytış, medeniyet sayahat, Ma'rif, pen tadqiqat, ixtisosliklarni yetishtirish sohasidagi hamkorlikni kuchaytirib, Jongo O'zbekiston yerliklarining o'zaro naf yetkizib hamkorlashishini yanada chuqurlashtirish, amaliyalashtirishga turtki bo'lishini umid qilamiz. Vahabov munolarni bildirdi. İki devlet başlıklarının strategik yetekçilikide Özbekistan-Jongo hamkorligi tez sur'atli yo'lga kirdi. Yerlikler ara hamkorlik iki devlet munosabatining muhim tarkibiy qismi. Yaqinki yillardan buyon O'zbekistonning Jongo Xinjiang bilan bo'lgan yerliklar aro hamkorligi kun seri quyuqlashdi. Iqtisod savdo hamkorlik sohasi yashil energiya, yasimchilik, binokorlik qurilish qatorliklarini o'z ichiga oldi. Kelgusida ham turtki bo'lish, almashtirishni yanada kuchaytirib, savdo, yezi igiliki, madaniyat, ma'rif Ul aslaha qurilishi qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kengaytirib va chuqurlashtirib, texmi yuqori saviyada o'z aro naf yetkizib, o'rtaq foyda elishni tirishib amalga oshirishni umid qilamiz. Jang Ying uchun Abdonom rayonining munosabatli tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Ustansimiz xabari. Eng oxirgi yurish uskunini tengshab sinash tamamlanib, Xinjiang neftlikining Altay Gemini'dagi 800 000 kilovatlik shamol elektr yorug'lik volt turida 7-ning 17-chi kuni liniya bo'yicha ish tamomlandi. Bu tür Xinjiang neftlikining qora maydon chiqib, shimoliy Xinjiangda o'rinlashtirgan boshqa joydagi tunji yangi energiya ulgi qurilishi. Shundaqla Jongo Nefi tabiiy gaz guruhining turbi yo'li jihatidagi yurishlik yeshil tok turi. Taxminan 2 milliard 409 million yuan mablag' sarflanadigan bu turda 2024 yili 12 oyda qurilish boshlangan. Bu tur 600 ming kilovatlik shamol elektr, 200 ming kilovatlik yorug'lik volt energiyasini bir gavdalashtirib echish. Hamda 7.5 megavatlik cho'ng tipdagi shamol generatordan 80 ni 61 yorug'lik volt energiyasi chasa sepi va 220 kilovoltlik besim oshirib yig'ish punktini yurishlashtirib qurishni o'z ichiga oladi. Buningda shamol elektr yorug'lik volt energiyasi jihatida o'zaro to'liqlab mos kuch chiqarib, yangicha yashil energiya ta'minot tizimini barpo qilish nishon qilingan. Xinjiang neftikining Altay Gemini'dagi 800 000 kilovatlik shamol elektr yorug'lik volt turi bo'limining mas'uli Tangning muxbirga mundaqdiri. Bu tur Xinjiang neftiki boshqa joyda yangi energiya bozorini echishdagi belgi xarakterlik qurilish. Bu tipini yeshilga o'zgartirish neftlik bilan yerlikni mos taraqqiy qildirishdan iborat qo'sh burishni ustiga olgan. Tür tamamlangandan keyin hem nefi tabiiy gaz kasbida yeşil mahsulot miqdorini oshirishni yeşil tok terkiga ega qilgili hem Altay viloyatining pokiz energiya ta'minotidagi kamchiliklarni to'liqlashni ishqa oshirgili yana nefi tabiiy gaz miqdorini ko'paytirish shamol elektr yorug'lik volt kasbini gullandirish ekologiyani a'lolashtirishdek yangi vaziyatni haqiqiy turda borliqqa keltirgili bo'ladi. Xinjiang neftlikining tabiiy gaz turbisi jihatidagi tunji yurishlik yangi energiya turi bo'lgan Xinjiang neftlikining Altay Gemini'dagi 800 000 kilovatlik shamol elektr yorug'lik volt turida neft tabiiy gaz bilan yangi energiya birlashtirilgan yo'g'irma taraqqiyotining yangi yo'li ochildi. Bu tur ishga kirishtirilgandan keyin har yili 1 milliard 600 million kilovat soat pokiz elektr energiyasini muqim chiqarish 480 000 tonna ölçemlik kömürni tejab qilish, 960 000 tonna karbon töt oksidini az koyup berişini işqa aşırgılı boladı. Gemini Nahiyelik Tərəqiyyat və Islahat Komiteti Statistika İdarisi Partiya Qrupsının şujesi Wu Jianhua mundaq dedi. Turning əməliliyi Gemini Nahiyasirki çoğun tipdiki şamal elektr, yoruqluq volt bir gavdalashtirilgan tur jihatdagi bo'shliqni to'liqlab, rayon energiya qurilmasi

0: əlalaşdırıb, yeşil tüvən karbonluq kəsiblər topini dəstəbki köləmgi iyi qıldı. Şincan neftliki bilən bolğan umum yüzlük energiya həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, öz cayımızdan şamal elektər, yoruqluq, volt, baylıqı əvzəlliki gita yenib, çeqra yeşil energiya kəsbini ortaq ravajlandırımız.
1: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 219-ci liniyasının Dolata portudan Moğol Küre nahiyası gici bolğan bölükidik taş yolda yakında sınaq tariqisi de katnaş başlanıp, ili oblastının yol toru orlaştırışını yanımı mükemmelleştirip, şu cayının mədəniyet sayahatçilik kəsbinin tariqiyatıga küşlük kuvvet koştu. Uzaqdan bu yan, Moğol Küre nahiyasının sırtkı çıkışta asaslıqı pəsilgi asasen ecilidgan ölkü yolu 237-ci liniyası Gulca Moğol Küre taş yolu ve Tekes nahiyasına ayrılıp ötüdgan dövlət yolu 577-ci liniyasına tayinlattı. Gulca Moğol Küre taş yolu da kış pəsilde uzaq müddət tağ yolu tosulup katnaş çeklengeşke katnaş vaxtı çeklimi kufşıraydı. Ayılınıp ötüdüğün liniya yolu musabısı uzun. Berip geliş, eşya obrotu tənlərxi yuqır buluştak, katnaştaki kəmtüklük, Moğol Küre nahiyasının mədəniyet sayahatçilik tərəqiyatı, yezgilik məhsulatlarını sırtkı setiş və amının səpərgi çıxışını çəkləb qoyğan idi. İli oblasti tərəqiyatı bu boğma halətini buzup taşlaş üçün taş yol quruluşuqa bütün küş bilən törtkü bulup, tutaşdırıp katnaş başlaşını işqaşırdı. Şincan Katnaş Pilallaş, Çarlaş, Layihələş Tədqiqat Orni Çəklik Şirkətinin Layihələş Vəkili Liu Jianhui, Dövlət Yolu 219-ci liniyasının Dolata portudan Moğol Küre nahiyasına bolğan bölükdəki taş yolunun təxminən 60 kilometr keldiganlığı, ikinci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca quruluş qılınganlığını tanıştırıp mundaq dedi. Bu yolga 3 çoğ tipteki mənzürü körü süpsi və 10 nəcə ciddi avtomobil toxtitiş bəlbiği köpəyitib təsis qıldıq. Keyin daimliq mülazimətini yaxşı işləb, bu çeqra sayahat yolunun muqim yürüşünü bütün küçümüz bilən qoğdayımız. Yolunun qatnaş başlı işi, yana liniya boyudiki yez bazar, Bingtuan'nın Liandui'diki ər millət ammini paydadın qanqıcı bəhrimən qıldı. Yol boyudaki güzel mənzirlər caylardaki sayahatçilərini dankını anlap gelip Moğol Küre nahiyasının heybetlik, güzel, tabi mənzirsini çökme şekilde tamaşa kılışkı gelip kıldı. Guangxilik sayahatçı Kuan Hongfei mındak dedi. Yol boyuda nurgun mənziri görüş süpüsü təsis kılınıbdı. Öz avtomobil sayahatı kılıp yol boyudaki nait yaxşı mənzirlərini görgülü buludikken, yol əhvali aylanma yolunun layihəlinişimi yaxşıken. Taş yolda sınaq tariqisi de katnaş başlaş basqışı da 7 kişilikten yuqara avtomobil, türlük ticaret avtomobilleri, çoğun tipteki kuruluş maşilleri, yezgilik avtomobilleri, hem adetin taşkırı uzun prinsiplik avtomobillerinin yürüyüşü men'i kılınadı. Her günü saat 21'den ertesi saat 9 gıcı bolğa vaqtta yürüyüş men'i kılınadı.
0: Stansımız xəvri. Keyinki 20 yıl başlanış bilen, Bingtuan'daki her qaysi sanayet karxanaları işlep çıkırışını muqimlaştırıp, ünüm iktidarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bile, kesip kuvvetini sicil kuzgatıp, terakkiyat süpüti ünümünü puxta qadam bilen östürdü. Şincan, Ruikewo yeni materyal çeklik şirketinin işlep çıkırış seyhida, maşınlar toluq işgi kiriştürülgen idi. Kömür teşik qatarlı qatlıq taşlandıqlar bu yerde inçki pişiklanğandın keyin neftlikteki 8000 metrlik adetin taşkırı çoğunqır quduq qezişte işletiladığan adetin taşkırı tövən zişliqteki sapaldan içisi tirek doğrusuğa aylandırıldı. Texniki məsuli Ma Yu Han hazır karxananın neftlik işləp çıxırışıdaki avat məzgilini çan tutup zakaz təminatıqa bütün küş bilən kapalatlıq qılıvatqalıqını tonuşturup mındaqdırı. İşlep çıkarılgan məhsulatlarımız asaslıqı Şincan'daki her qaysi çoğun neftliklerge toşuladı. Hazırgaca 25 min tonnadan artıq qatlıq kereksiz madda sərbiyatıdan paydalanıp 20 min tonnağı yakın məhsulat işlep çıkardıq. Şincan, Ruikewo, yeni material çeklik şirketi Şinşin İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonuna caylaşkan. Bu şirket yılgan 250 min tonna kömür teşik qatarlıq qatlıq taşlandıqlarını bir tərəf qilish iqtidarına ega. Bu şirket yana 200 000 tonna yukarı süpertlik nefit besimi bilen yeriş, tirek doğrusu işlep çıkırış kölümünü şekillendirip, yıllık mahsulat kımetini 400 milyon yuenge yetkizdi. Şirketin baş direktörü Zhou Changjun, Karhananın yakınki yıllardan bu yan, aldınkı Katar'daki sanayet katlık taşlandıklarının universal paydalanış teknika subsi berpa kılışını çöğredip, pen teknikide yenilik yartışka sicil meblağ zeylip, devletinin üçtürlük keşfiyat patentiğe. 34'de əməli kolun işcan yeni tip

0: sizi en doğru tanışınız.
1: Ben Uşur Can Hızır.
0: Ben Rüşengül Basit.
1: Kadirlik radyo anlayışlarına hazırdan başta programımızın ait kızgılıkla katına sana buldu bizim veçin salonumuz.
0: XG1074 FM.
1: XG1074 FM.
0: Hız koşuları alsa dostlarına uçurulur karaylı ya.
1: Makul.
0: Ayşegül Muallim 36. oturunun aldığı yollar avan avam şuna yakşı heptinan birinci günden başlangıçlarına umuşluk, köngüllük, cahide. Omdan buluşun ümit kılmen degen uçurularını yollap durak ben sizge. Memteli efendim 5 kavetlik yürük tuysulup getti. Ben şunu daha cedim aşırlığa köp degen uçurularını kaldırgan ken rahmet sizge.
1: Yollarınız bu zemre başlandı dep mavo. Bibla, Nur. Uçur yollap da. Nurluk yolları yollar avan ki diye uçur ne Şireli'ye verdik. Rahmet Şireli. Sacide Hanım sizden uçurunuzu tapşırı aldık. Bağırlık radyo anlayışlar şopur dostlar yaksımızlar edip. Enver Can uçur yollap da. Rahmet.
0: Ay rahmet. Beycan yolu koşun işte maşallah azırak köp. Lekin eğri toslu şok diye uçur ne Tor Taksi Ruzcan eve verdik. Cuma rahmet sizge.
1: Top gördüm. Gördüm he. Baya mutlakan tek birden 2 saat uçulap çıkanayım he.
0: Gördüm. Bir başlanışıyla bir ahırlışını körüple şuna ola oturup
1: ulaştırılırsa. Tuluk aşı o en ahır
0: kılmaydan bugün netisin bilvasınız da bomdu mu ne kılsın onu çola kör
1: o ceryane kızık
0: bıptı bıptı ondan bolu bugün kayını kaydırıp körvasınız bomam dep oyuldum çün mü
1: olmaydı bazı neslerdeki aşıdan nesler çöp
0: da köz yakşıma
1: mesela bazı nakşılarını şu radyoda barlık anlayışla bilen billi anlısınız başkaca alındı yüzünüz telefonunuzu çürüyelip bir köy anlısınız bunu da anlamaydı.
0: Nek meydan körümüz dep etta şu nek meydan boğalla nek meydan aşı bir vasıta da körüsüşünü körümüz dep keçilip körüp neki kından yakısal capa tattığınla uykunla keynek sürülüp diyendek he.
1: Gülmüyor ama kaçan mı cümekiyle edip düşen bir külüle maçta oylaydık ki başkalar dek.
0: Ay manda oylusanız yirk etmemiz bugün düşen be tehe Gülmüyor.
1: Şu.
0: Ma atlan nan dükkündekiler uçur yollaptı bana bir 174 başlandı başlandı programlar başlandı biz bunu Allah'ın yaklaşmadan anlattımız da uçurlarını yollayan ki rahmet sizge cuman.
1: Oldu rahmet rahmet.
0: Andan Aminegül Hanım sizde mi karşılığımız? Ben bu kirşinlerden saklayıp yoluna karaplı ultağın deyip Aksu'dun yolu uçuruyu Canobu Sanayet Baksı'nı maşallah köpteydi. Enver Can rahmet sizge cuman. Bibi Nur mu biz bir ailede oturup anlavatımız, bir ailede oturup anlavatkan hanımlağım Emrasle, depma Bibi Nur hanım için edepti. Adam taksi sizden uçurunuzdan tapşırıp aldık, başladık o mu ne? Başladık o.
1: Ürünçü beketten çıkmış o davazağı mı yanıştı maşalla bek köpke, sürat bek astike adıga uçurunu Nur Jolin kuva verdik, doğru rahmet.
0: Karmay şehri Urku rayonu idaydı, Erkais rayonla şunun da rama, ıssık, dımık, bir hıl aşu, kit parımız cümam şiyat, gaspura atam, dımana, depma lauta.
1: Uçur yollaptı.
0: Şuna uçur yollaptı.
1: Kaşgar Şarkı yolu, Kazıbay yolun işte maşallah sel köptü ya uçurun Toru Taksi 55, 53'e vettip de. Abdurimka uçurunuz. Abdurimka.
0: Yaksı, yaksı.
1: Bırgı olsun, bırgı olsun.
2: Cansu yolu.
1: Cansu yolu.
2: Paçın kızı sıra bırakmadım, alışanla alır yolda her şey sıra.
1: Her şey geliyorum şu yolları ama makul. Davazanı aldık başarılı işte yolları ama ki bekledik ben of çoraya.
0: Ürümçü biketten çıkıp davazanı meniş yolunu işte süret maşını bekliyip bulup süresel hasta adaydı. Nur Julien Hoa rahmet.
1: Aydın keşle de of çoraya.
2: Kanda oğlum da uçurcuyam.
1: Yakşı ya bizden uçurcu.
0: Yakşı yakşı ya.
2: Şimdiden bir gün kuşunun havarayı yan ısınırdı.
1: Sık.
2: O zora şöyle bir yanıt kaldı. Çarık çelepteki havarayı dırdır. Melumatla anlatırken bu konaydı bir gün. Kanda doğduken kulcunun havası takılmayı depirem kuruyor.
1: Kulcunun havası ne depirin ha? O musa? Siz?
0: Matrap'tın iç yılmadı.
1: Midi?
0: Siz Matrap'tın ne kıldı mı?
1: Mağazı karay. O da olsa. Buna. Kulcuda bir gün hava uçuyor. Temperatura 24'ün 40 celsiye biraz çıkıcı. He?
0: O yedin işte.
1: Bu ne kadar kokadı bu?
0: Bir yenilayla cuma.
3: Yettinçenin 30. günden 8. 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu Organ tərəfinin 1 dərəcəlik Bayraqlar Otomobil Körgəzmisində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq otomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
4: Otomobil seti alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik otomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosu

0: programları katnasanız, avtomobil körgezmesine biletiye haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillerini tövən bahada seti verişini oylasanız, Şincan Xalqara avtomobil körgezmesi gelin.
1: Ulcunun avarayı çoğıran, bugün çoğıran. Yukarı temperatura 39 Celsius gradus. Tövünü 23 Celsius gradus oldu ki. Yani ayette yukarısı 29, tövünü 21 Celsius gradus olup, ayette kekişeden başlayıp, ondan yağmur yağdı ki. Muşay'ın ki, yak 7. anın 22. günü, çarşamba günü, yukarı temperatura 29, tövünü 18 oldu ki, azırak yağmur yağdı ki. Başta ki, bir yağmur yağıplar mı çarşamba günlerden temperatura hep tövbeleydi ki?
2: Şunda alma ürümçüde olma başına kadar bulu dikeyim de ben bugün. Ette iki gün sel yukarı temperatura alet durduk ya anan dikeyim sel temperatura düşü dikeyim cuma. Şunda alma mikva koçisi yolu pütüden akşaydı, karma yat kuzup, aksızlık siz iş başlaptı. De bu ne ver hanım uçur yollaptı değil mi? Kaşı yolunu pütüşük şunda teşnaken siz de. Doğuyun da biz bak o bana.
1: Hazır payda olduk. Bayan bombakan hazır bulduk. Hazır köşalı bulduk.
2: Hazır içine bana bir içi para pek
1: ne? Doğuyun şüphin ha.
2: Biz bak o kadar. Luşan koçisi veta yolu kesişken İngiz Kızıl Tırak'ta sosluş bağı digen uçuruna erişti eve atıp da cümü.
1: Daha çıkı yollar avan digen uçuruna sümeyye eve atıp da.
2: O bu sahab konu vakti görüşüne özün bir kıl senet de yapma Şirali. Senet de reisi kötü rüvap da
1: bayağı. Ya o senet demez. Onu senet deseniz kanda oldu.
2: Şunu değil mi? Qashqadaryo shahrining madaniyat yo'llari qo'shilish işte, tomoshalar ko'p, lekin egri to'silib qolish yo'q deydi Abdurahimjonning uchori.
1: Qashqadaryo aerodrom Qizilchiroqdan yangi Yuanfangcha bak to'silib ketdi degan uchori Bilal to'rt taksi yaratibdi. U san'at deb olgan narsa bak chiqishi san'at san'at.
2: Ha, shu.
1: Men navod ashini bir
2: og'riq yishni o'zim bir san'at.
1: Ha, shu min navodi birasi ashini bir og'riq degan bo'lsa shu 60-70%ini chiqarib ketdi. Mana san'at emas, san'at degan san'at bo'lsin, mana san'at emas buni. Bunu senet evas alalım, olmaydı
2: bu. Çıkır yutaylı dep mi abi?
1: Bunun iki mağı senet yiyelim son deplanma, bir mönce geplen deplanma. Çıkır yuttum.
2: Nemir Cumhuriyet Doktor Hanısı'nı aldığı koşulun işte şunda aravanken ma bəxtlik menden uçuraya rəhmet siz gəcəm.
1: Ne? Senet emez nesilim, senet ev aldıqan, senet de şuna mı ya?
2: Şu ha.
1: Nemir Cumhuriyet Doktor Hanısı'nı ilk aldığı koşulun işte yollar aravanken de gavuşlarına ben kayıt okuyordum. Kaplanın avazı uçuraya.
2: Gepler nasıl sen
3: asası bada kılındı.
2: Makul buldu, rahmet. Ürümçüden korluk bardağın yeni yolunun ahval kandak dostlarca
1: edip
2: maturguncan. Yakşı.
1: Haritizim kardak yakşı ki.
2: Bulcuk sayayıp kildik Allah deydi o ma o. İrakoğlu'nun tallamanla bulcuk sayayıp gelişini oylaşık Allah. Adamla köplü giden tağlamı bir aramağdaki salkın emez. Adam bekçik deydi o.
1: Bekçik ki ya işte deydi.
2: Tağdım şundacık. Şembe iş şembe de ilgi nensen yoldur tosulup da.
1: İnnakı.
2: O şundak.
1: Bekçik salkındığı ile yemde sayıat gördük Allah çoğu.
2: Bekçik gel şu. Yaylaklağa şimdi kargayla narsa çık etkiler bekçik gel. Aerodrom tez sürat yolu Cucavendan aerodromu kayıca koşuyorsun işte maşallah köp sürat asla aerodromdan Üstanlarla Ürümçü sancı tez sürat yolu yollar. Ravan diyen uçurun ayı sacan hoten evet de rahmet de.
1: Hoşlandın şundan sonra bakım geldi deyim minik.
2: Kanda değilsiz.
1: Kanda değilsiz de. Nimi de demem siz kanda değilsiz de.
2: Ha şu ulan köy genç aldı kanda değilsiz şu.
1: Kanda değilsiz?
2: Ha.
1: Kanda pul tip atısıl deyip sormak işte başladın.
2: Oğla o günü aç tak çık etmişsin mi belki elaki. Pul tapıdığan bir işler bombaslık mümkün hem de.
1: Açta ama?
2: He he. Onun aşağıya çıkıp aynılıp salkındap gelse yakışık o.
1: Sövmez mi ha?
2: Şu i̇şte. Sahip hiç kamgallak şunda teselli kılaylı yaptı.
1: Şimdi gel durup kanda kınıp kadikin tam. Ben başta kim kılayım ki de böyle vay bu oldu lan. Neyim cırk getirdi ki de.
2: Neyim cırk getirdi ki?
1: Neyim ço?
4: Sıcaklar sen yürütçe kabustamlamış kırık çakar kalanı ötmeye adım ne ki ama o midon çöğe son sen aldı ki yol çok kaçar maçın tosulmaydı ama yol çöğe mısır? Ay şu yakta gençler de 2 yol çöğe ama hazır 5 tosuldu ama kepti bu tosulmaydı ama yolu gençler de 10 tık tosuldu ama koysa bu neyim öyle kanı bula?
1: Fiyatlar ne? Şu yol bölgünde ötüdüğün abdumabullar ne? Şuları oylaydı.
2: Hem de o yol tosulmaydı da bay oğlu. Belki sürat belki tezup gitken buluş mümkün ki. Maya belki tosulup gitmeydi de baş ving ving ving ving sürat tez ayada belki
1: siz... Çanlıya'nın kendiki yolda ek.
2: Çalayanın kendi yolunun aşu süre çeklimsinden bazı gumanlıp kalıdaki de mağdıqallar başlayan da. Şunda tez mağdı. Siz deyken yolda mı maşına az oğaç karşında sürat pek tez. Şun oğrun tüp koygan değil mi o ne? Sürat çeklimiz boyunca mağsın. Mayadını ötüdüğün ançımış piyadılar mı ba? Deyken de. Belki siz köygen köymügen alığa alımığa vakit aşağıda bir amında bir vaka bop kaldı mı? Şu sebepten oğrun tüdü.
1: Şuna kalınızda ötküzü yıttığınca mı?
2: Şimdi benim garibi yolu yolları var. Nensengi bağında Muştay'ı bağı adam bak çıraylık. Muştay'ı bağsa çıraylık demek çıkan da şirali.
1: Muştay.
2: Muştay, Muştay doğru. Muştay'ı ben bir bakam Muştay'ı.
1: Muştay.
2: Muştay, ya.
1: Bidilik.
2: Bidilik diyen bile bir tal bidim yok ya da.
1: Muştay diyen bidik o.
2: Lakin bidi yokken o.
1: Bidilik diyen yapamayın mı?
2: Bidi yokken lakin.
1: Bidi yok ya.
2: Uyan mı çıraylık ki aşırayla, raz çıraylık ki aşağıya mı bir bir baksa buludu ki. Anda mağaçın o taraflarla, uyan da madem cıhtaydı ama nensen taraflarla, don beyanı çıkılan yolu, tosulup bir iki saat durup. Şimdi tosulduğum bu kitabı. Şu amalba ettiğin saat aşı, muşoklarda yolu çıkıp olsanla. Amalba baldır biri olsanla tosulmayısınlar ki. Aşı 12, 13 kalandıkıyla tosulsunlar ki.
1: Muşu teyge diye mi azır hıl bardan bu kitke akşarı kararında?
2: Oy Raurus bardan bu kitip de ayet bilet hep bir sikete. Ooo
1: bilet alın bize azır akşarı. Peki şuna yakışı.
2: Raz çıraylık ki o ya.
1: Kaçan badan la?
2: Baduk ha.
1: Kaça?
2: Sen bir günü?
1: Kızlık mı sizge uyuyadı deyimin? Namba mı yedi bu mümlüyek badan ayas?
2: Basam neyim boptu?
1: Bağınımız demeyen bizge ondan. Ben barmaya bodem deyatı. Hani muşatın ahır bir kiletçiyorum ben Muşu teyge.
2: Şimdi garibi yolu yolu arayalım.
1: Muşu tekin bağmayım ben.
2: Ha, tayyay varız.
1: Yüz, yavlin yavlin, mıdık, oyunu
2: bırakın. Konsuvat mı?
1: Konsuluk ötüsü.
2: Ya, konsuvat.
1: Ha, suandırgı
2: verin.
1: Suandırgı verip, tazı. Suandırgı verin.
2: Anda yüz, yavlin yavlu verip, aşağıya gidiyorum da, ne kısınız buldu yalıkı. Aşağıya çedirtik, yazı bek çıraylıkken de ötken bir anlık uçumuz. Şunun da maktak etken, bek çıraylıkken de aşağıya çedirtik yazsa.
1: Ne o yol çedirtik yatmayın.
2: Yatkı da hirbaki deydi, şunun da peyze olurdu ki. Dep başında dep, kegen hem de.
1: Ne o çedirtik yatmayın, ben o yetecek vurab. Kazı ben sucuğu yolu geçeymiş, Kazı ben sucuğu yolu geçe sayıyla iğir tosak diye avuçlarına kurbanca evetip dur.
2: Yey basınız, bırak hiç yitip kayıtık yazsanız mı tekim peyizge deydi o?
1: Oy bol diye yatmayayım, yatsanız tekim çıkıp gidi dur.
2: Kazı benden sucuğu yolu geçe sayıyla iğir tosak hazır dep oldunuz he?
1: Şavşik oldu, başınla biraz köprek ge, ma o 9. otur mektepten aldık yollar ravan ke, Gavuşinciye yollar ravan ke, Cunyi, Gunçu, Yuryar dua? Makul. Şimdi yaman demeyin, neye gidip kıldığınızı ben dep yerdim. Karap durup, moho deksiz mi?
2: Kim gire katsız?
1: Ha, Sümeyye güç o.
2: Neyim boptu Sümeyye?
1: Ooo.
2: Şavşuda tosulup kaptı mı?
1: Kaysı uçturdu, kaysı uçturdu diken hata mülçerle yaptı.
2: Siz doğru mülçerliyken mi tanıştınız?
1: Ötken ama uklağıtı da o, maşı sorgantı o, ben de sorsa. Ben depedim bu, muştun konuyum kılığın dep.
2: Vay, o sizden doğru çıkmaydı.
1: Fütti ya şu.
2: Ben muşurda bir muşun kör olduğu adam gibi musab kılığını ki, onun diyeli gidekti.
1: 8300 kuruş fıttı bu.
2: 315. Döle Taşyolu Hotel Laskoy Bölük Hoşyolun işte şunun da aravandaydı 10. bala. Oy siz de bir putu ketken bu köyünüz yerin bulan bu mu ya?
1: Şu nakıl mihmalarında belik yap oldun lan mı? Bazı kıymet emez ki mi?
2: Ay lakin temir az yakışıkaya basanla bir
1: aş bazı kıymet emez.
2: Belik amrakla ha? Belik amrakla bir yap gilanla.
1: O mihmalarımda tam akılın bazı kıymet emez. Normal mı biz işi karaptı kıymet okşaydı boylanma
2: mı? Normal hem de el ne karşında normal bak ya.
1: Şu. İşki bilik oyla pekın ne? Siz ben sizde böyle işki bilik.
2: İşki rahat pizza.
1: Lakin o bilik mi? Onda 7-8 tal, 15-20 tal çıkıdığın bilik emez. Onda bir kazan, hemisi bilik onun o.
2: Uşurcandak bilik yedik Allah. Şöyle akuladak yedik Allah uşurcandak. Onu farklı ziyaretken bilen, o bizdek bek yemeğini kallan, yap bulamayızlar ki, tötüm doyduken
1: onu. Tötedem doyduken bilik ava.
2: O bir kazını kaç tötedem mi doygulu olduken onu.
1: Açta bilik, açta bilikten işki ne? Rampiyizden işki ne? Öyle ki kıymet çayları var o.
2: Mi çay ya?
1: Aş çaydan bir ne? Anda yeni var bir ne? Öyle ki kahve, bir kadın bir kahve, kahve, kahve, kahve, şu kahve. De? El kahve, o mu kıymet oldu kan?
2: Kahve mi kıymet oldu da?
1: Tutsuz kıymetini talep tutar ya, aş, aş kahve. Aş daha bulup 370 neçik yoktu. Aşın çıkarıp koysam birisi bir kahve yapsaydı gendi, sonra pultörlüğe yiyelim, tatıp evetti.
2: Ay deydik.
1: Bilsem, şimdi onlar kürüp, bunun ismini tatıp çıkardık ya, bu tapşırıgan yana, vakti ismini. Oyrası, pul tölep sıktı. Kızlık mı siz biz pul tölep yap mağmaz. Müjde kılıp sen dedin kızım o iş kılıp doğru bunun hiç kalmaydı o da.
2: Mesela kopun mağdı. Küçük kapsıla edip. E ben işten düşüp bana ne mi ya ya işten düşüp bana işlep bana ne mi?
1: Rampiz bek az mı dedi? Az mı aşağı?
2: Az emez o konuda az olur.
1: Az rampiz emez o.

0: Андан Бейжиңлуудан Мусай Чаң тарапка Хына Гарби Юл аралды болуп калды деп Кыдай бир ушундай учур берипти. Рахмат сизге ачмы?
1: 8-нчы айныңки 7-нчы числа менин туулган күнүм деп 8-нчы айнын 7-си. 8-нчы айнын 8-нчы числа Обдурштепанымдын туулган күнү мехмандарымда өткөзөйлү деп ойлоп атабыз. Ерим баха бире ар тамакны. Ерим баха бермейт силерге. Сил хеле бүтүн-бүтүн адамды тусаңсың деп сизге ерим баха берди. Лоншун көчсү жайын докторханасынын алдыдан Şimali aylanma kötürme körgü çıkış yığızıgıça bek tosulup ketti dedi gavçurun minyun evetipti.
0: Loşen koçsi cayın doktor hanısından aldığını şimali aylanma kötürme körgü çıkış yığızıgıç bek tosulup ketti dedi minyun hazır ha şimdi hep oldunuz. Andan onu yerim baha da bu tamaklan yerim yerim açık belge olmaydı sizge.
1: Şu an mesma.
0: Arabaylama cüce evende maşınla köpken dedi gavçurun Abdülkerem efendim evetipti cümle rahmet sizge.
1: Beycun yolu Musayçan tarafke andan hınan garbi koçsi maya tarafta her aldır yollar avan dedi gavçurun. Kırabi ağa verip de.
0: Vallahi yani bir ay tatlı kılamdı da şuna oldu değil mi? Yani bir ay dek tatlı
1: var. Tabii ki.
0: Ay şu... İşkinin üçten balı sıvalat ol, uğruşup, başkacan tatlı toşa da şundan gözümüz de tok etti de. Allah uçturumuz şuna dek etti.
1: Yettinci ayının 22. günü minat oğlan günüm dedi.
0: Yettinci ayının 22. günü?
1: Yettinci ayının 22. günü. Kandak mesela, mihmallarım da ötküz lan.
0: Olan günüm kıpyer alay demekçi. Saçında verdi verdi
1: alız bu. Yok, kıpyerçi bez kıpyerimi. Dikim de alay ederek bulsa, onun ki kıpyerimiz o toklan günü o kadarını hamısını yapırıp. O esinin günü kıpyer ederek acı olmaydı mesela. Alay ederek bir şey olsa, alay ederek mi dakbır ha? Bunda bir film tasımı hakkında bir kızıp gidek.
0: Bu gidek ki onun da bulmam da o ne?
1: Andan kımam da o ne? Minut olan görüm de falan. Bazıları bak o toklan günü onun ötküzüm sanlı mı buldu? Toklan günü ötküz gidek yaşamadan olunca bitir. Çanlıyan arka işitki doğa peyzimike. Vay! Yusuf. Ya onu Roşan Gül'ün yolu için mimar kattı. O şeydim ki yurt kattı.
0: Çanlıyan iken işitki doğa. Akşam mı yiyen aşağıda?
1: He? Hopte. Hine aşağı vardınız mı? Hopte.
0: Doğa biraz peyzik yapış baksanlar buldum.
1: Kaşka mı şu ayırdırımdın yeni Yuanfang'ı çe ya Yuanfang'ı çe yolda maşınla bek köpke mavi yolda lıklı maşına adep Bilal'da ortak sevip
0: çürüyor. Şireli deydu nankhu canob yol yollar avan. O es yolun yolda uyadı onda yatmanla bulmaydı. Bir khaterlik khaterlik uyadı taz bir khater bulmaydı. Açtan yataklar ba konservattan aşağıya birip yitinla deydu. Cuma umut uğra digin anza. Doğru.
1: Ya yollar koşuyorsun işte yollar avan ki adı gavçanın seher evetip de kapla avçanız.
2: Başıcılar için yanına avan. Musa Çandı gönülmesi şehir
1: Musa Çandı
2: gönülmesi
1: Ya makul, oldu rahmet.
0: Şunu ola maşinamdan banka kazı tükgen köktaplarını kolumu tapşırıp aldım da şirketten seppedi. Heyecan sendeki uğrunu verip maşinanı özümden namıga aldırsam bulamdı. Ya ki başka bir uğrganı baramdı ben. Dep köklem.
1: Heyecan sendeki nasıl kan?
0: Heyecan sen, aa yücüngeydi ki heyecan sen davatamsın. Neyin davatkan siz? Annemin davatamsın ya 10. yıl bekettik ya burun 10. yıl bekettik. 10. yıl bekettik.
1: Siz çok kara ha şu hazır 10. yıl bekletin ahır kıldı ki şey gözden ki basınız mı? Bu diyak olmuşsa mı şekil basın ki ma? Ma konu 10. yılın ahır kıldı ki dedi ki daha çok tete sıkının ki tenşen raylık motorlu katlaş basılılarını başka çoğur ne? Şu yak bir yer plan bir basınız mı buldu?
0: Şimdi onlar garibi karmayı koçları da maşallah köptü ya uçurun Abdülkerem efendim.
1: Cey akılsız.
0: Beycan şimali yolu, aeroport çarıkı yolundan şehir içi boğan yolun içinden maşallah sel köprekteydi. Tuğur taksi 55-53'e.
1: Garbi karmay koçulurdu maşallah sel köpti. Gavçırını Abdülkerim efendim evet tuttu. Beycan şimali yolları gen depo olduğunuz. Adılcan ben orada aş doğruluk cevap verip dola. O Elkamcan çoğun. İkin şu Roşan Güzel çoğun çıray.
0: Hakkı 5 yaş küçük müdür?
1: Siz çoğun çıray.
0: 5 yaş küçük. Ben yakşı uğandık ki uyuşuna bakan sıra yaşırık git vardı.
1: Şu.
0: Aşında oldu ki o şu. Ya yakşı olsun erle yaşır ki dedi ki.
1: Onda az taz cepa silgan bir 5-6 yıl. Cepa silgan.
0: Onda cepa salıdı.
1: Cepa salıdı.
0: Cepayım yok minin.
1: Bu ne be bu ne be. Tamam özen içse bunu onun giyin. Hem de çümüşülen karım yok de bana cepa salmaz siz.
0: Ya kattı onda cepa salmayayım cümle oyla baksın.
1: Hoştan bak.
0: He.
1: Neymiş ki cepa salmayı sizin? Taz cepa salmayı.
0: Şun paha kırıp
1: başına
0: terep kırıp git barıda.
1: Japa selim ha?
0: Yok. Neymiş ki japa salın bir kadı?
1: Japa salmay. Yürütür mü japa salmaydı lan?
0: Yürgüm japa salamdı.
1: Salmay. Nur, Nur Ali.
2: Ana, bir man yer işler kaçardın yılı süre. Ben bak olsam alıp yollak bak yolun iştira var.
1: Makul buldu. Rahmet.
0: Ay bu Abdül Taygan'daydı. Musab görüp.

0: वरांग चुरो अतिगन आयालम कीचते वाई वो ऐ देपचन वरांग चुरो मांग दखते
1: Şu uyku seçtim ay memat kallam naite cık.
0: Uxla
1: Cuma.
0: bağallamı beş çıktı ama tamışta
1: Mao
0: uxla
1: bir
0: bağallamı beş
1: hatalık belki
0: çıktı.
1: dikkat kılayıp. Cuma uyku anlamı içip ma deri yüzünü çıpa çıpa çamal almış durup. Bu da kadar mağazda Cuma. Keçi hiç musafık görüp hazır naat uyku sürer memat kallı beş çıktı.
0: Beş çık beş çık.
1: Onun üstü bu musafık yarım saat kendi sürülük etti. Bek kadın bek kadın.
0: Neymiş ki aynı sürülük etti?
1: Vay ne öldün ölüp kalıp.
0: Vay vay el kadar.
1: Sen
0: Nokta
1: ulan
0: tipip de
1: nokta mı tepede ağaç kendi yarım saat sürülük etip şuna ulan.
0: Ha.
1: Tanıt ketkeni mi ha?
0: Vay vay. Şundan capat atıp silerci bu emmi
1: Baldır
0: aladın
1: tüketme
0: alakalı
1: oğlum aşağı.
0: sorayımız ha.
1: Ajdak.
0: Şimdi oğla bu Zeynep doktoru mu çoruyor lapta Hoten şehir Beycan yolları şikil taraf yolları avan Hoten bir gün sel ıssak attı kendili sık başlandı o avazınlan alğaç şıkmandım da bu Zeynep doktoru uçuyor. Verip de Hoten'deki.
1: Nur
0: Rahmet
1: Ali.
0: işleriniz yakışık olsun.
2: Ama bir maya işler kaçardın yolu süre. Ben daha konuşan aldık yollar başlayalım işlere var.
0: Ben
1: daha
0: konuşan aldı
1: ya.
0: Rahmet.
1: Turdu.
0: Ayşegül muallim uçuyoruz hata kekikti cuma.
3: Taşımırga yakın etrafını şu maşının gaz bakini taşırgan taşış onu bir taşaktan şu
1: Çavuşumurgu yakın etrafındaki maşının gaz bak. Ay çizsem bak basınız ola mı ki? Şu yakın arıgı şu mu neyim ben hazırım da öyle baksam.
0: Gaz bakın taşırdı da ne doğru?
1: Çizsem bak şu en on oldu ki. Yo yo çuşayla, yiyin çufala. Tudu fen sen diyen, hami liyan diyen. Sıkta, irip getemiz mi? İrip gitmeyiz.
0: Ey
1: Azbetcan.
0: İr gitti size. Isık deydu.
1: Hakikaten ısık olsun bir irip gitmedi.
0: Azmetcan ir gitti mi?
1: Bu irip gitti bir kuyruk mu yemez bu Azmetcan hem de bu. İrip gitmedi hazır ancımış talep ısık koydu hem de şu. İrip gitmedi ise irip gitti de hep hem de.
0: Kuyruk maygı mokştan sende.
1: Simzerek tutsa bu kuyruk maygı olmadı. O nim bokştu demişsiniz.
0: Elik ısık ötüp kalmışsın cuma tamaklı vakti de yap. Ne kat kılıp selametlik ya. Elik sen ısık ya durum kumul durup Allah sen ısık deydin.
1: Bu siz diyen de ya salkı yiyek başlayı deyme ya. Bir pek ne yaşamışsınız Ezmet Can. Oy sülü bir ısık etmesin, yerik etmesin de paşa diyen de o. Az kaldı. Üzünüzü bülüp aylanarsınız Ezmet.
0: He kumul durup Allah'ın aylanan vakitte he.
1: Başkalarının boylu şey yok bana. Beycim canı bu yolları hazırçı ravan ki. Dige avçur ne Mehmet Ali'ye verdik de.
0: Koten de yolu çöre ayrı durum yolları koşuyorsun işte şundan ravan kendi gel uçurun da nicat taksiye evet tuttu. Beycan Canobu yolları hazırca ravan diye uçurun tapşırıp aldık. Cümle rahmet sizge.
1: Koten de yolu çöre ben diye ayrı durum yolları koşuyorsun işte yolları ravan ki. Hayırlı küller diye uçurun.
4: 174 yolu çöre. O her baylanma. O gün en zengi karapmanlığa yürümüş bu. Yüce'ye kürek tipi satıp gitmem o yola.
1: Oldu rahmet. Abdurrahim'ka.
5: Buruyuz yetiri çöğüt kocuda yol kayırı. Haydırın yolu. Haydırın'dan aldı. Darvazdan aldı. Cahsa yolu yolu tarafı aldı. Yolları var.
1: He makul buldu. Rahmet. Ravan taksi uçur olsun.
4: Buruyuz yetiri çöğüt yolu kayırı. Ötün kesin ya doktor kansın altı yolu. Ravan kene.
1: He makul. Zöhre Hanım'sın uçur olsun. Uçur. Ahmer Vahit un, may, gürüç. Açı solurda mı kapat birem sana. Bir miz ya. Programımızın ahırı gıcı bağırlıktan şu Ahmer Vahit un, may, gürüç. Açı solurda mı kapat oyun bir beyaz. Andı yine mi şu programımızın ki Abdülmobil Kulubu faaliyetimizde kullanan namı kulaktan kulak yetken pulumuzda tecaydıgan molli girin aptılır ba. Onu mu kapattılar ba. Andı mı şu Sertem Kuran, Kalı Göçü Gürkhan'sı Şincan'daki esil temizde şürüştük faaliyetimiz katlaşka ulanımı mı kapattı ba. Yani şu mu kapat uyum durumumuzda bir miyiz. Degen gette.
0: Ba alımcan doğru taksideydi o bırakıp kıtımı çadıyı kılıp kireme, işki kıtımı kireme, üçüncü kıtım yanı kısıtsa onun da kıçış aralıkı da aldıdaki maşına üstü alsak çadıyı kılandan mesuliyeti bulamdı. Dep maşı bin evet koydu mu şundan çadıyı kılıp mı?
1: Mesuliyeti buldu?
0: Çadıyı kılıp hem yan tarafını kısılıp kırgen ne ki?
1: He buldu mesuliyeti.
0: Mesuliyeti buldu hem
1: de. Aşı bir hater kısılıp kırmı geldik üçün. Ya muş kıtım kı vakıya kip çıktı dep aşı karşı tarafının kip bütün mesuliyeti kılıp ihtimallığım ba. Aşı yol hatırlaş ya yol hatırlaş aparatını apırıp lan. Kesesanla buldu ey dep bandın bile ağrı koydu.
0: Ürümçü o güzel de kırabek köpken maşını yokken deydi or işte. Ma uçurdum paydınıp gıyla la.
1: Yaxşım sizler turpan dikiler manım uçunda ıssık güllerde kanda ötküzdüğen de o. Şumudu bu da ya şu şey.
0: Şıkın bağımam sizler şunda kız kutma deydi.
1: Turpan dikiler ama ma ıssıktı mı? Diken bir yerip tehlikeli işli bitti. Bunun ikin çüşlesel bir karız boyu armi öyle.
0: Vay çüştün hiç saat aramalıdı.
1: Çüştün ki inandın sel hava sel yanığa vakti da salkılığa vakti yeni çıkmış. Pandakılda.

0: Longchain diye bek tosup gitti diye ofçerine bayrazi evet bu. O karızla diye şunda sakın ge.
1: Karızla mı?
0: E anda tuğan bile karızla şık şu
1: dağın. Onu o istegende o yedi ki lehem de sıkı küngen buldu şu hava gıcı. Mesela soğuk diye şeydi Allah'ım soğuk kanda çıda deyimiz ne öldüntü ben 40-40 neçe Celsius'a gradoska. Aşından küngen buldu. Turpandaki aşağıdaki dostlarımı. Aşında
0: siz diyen belik çıkıdığan aşkanla belik çıkmıyor. Mihmallar ama.
1: Belikle çıkmaydı başka tamaklarım çıkıdı.
0: E, adırsını bir devetseniz tukallarımla apır bir mihman kıp geleydi gendim de. Uyuyak yok aran. Ma fully event'i bilirsiniz o. Fully event tek kanda.
1: Aa hınçan da mı? Hınçan da sanız bekerek bildi. A fully event'in kaç hınçanı 47 sığa koçuğa hınçan koçuğa.
0: Fırma mesela ma davan koçuğa. Davan diyen mesela bunda depreyle. Davan yol diyen. Ma da meyip. Aç hınçanın aldığı yol tutuşuduğun. Eylül ki Atlas bina var o. Atlas binanın aldığı. Burada mansak nemik barımız o. Hınçanın aldığı yolga. Ne kaç hınçanın birinci binası tutaş kalı yedi. Bir tarafta eylül ki çin kaç satıdığın.
1: Nezif.
0: Aşın uzunlu da. Aç mihmallarım var. Aç biz degen yaş aç şu.
1: Meyküm Allah deyip.
0: Meyküm Allah dediğin bahmes mi? Aç aç şu. Hem uhtunuz ya. Maşınınızın siz aç şu. Atlas binanın yine tohtu kuyup la. Anda kırsanla buldu.
1: Azmet Can deydi ama Turpan'dan kumuluğu bağıcağım şu DT'ye koltırıp almak için ben. Andan DT'ye koltırıp. Andan.
0: Ağlık içtik. İçtik diyor.
1: Poyuz demek şu. Anda ma Turpan'da maşını tohtu koyduğun dişe tinçer çanları bağımı iş gün tohtu koymak için de.
0: Bağ, bağ, bağ.
1: Maşına edip Turpan koyup Turpan'dan kumuluğun imbarısken de poyuzdu baray edip oylap diken size. Bu rahatlı poyuzda basınız mı demeye gel aşık geliyor ya.
0: Ha şu emes mi? Turpan kalın poyuzda basmamız 40 neç metre vardı var.
1: Turpan da 47 minut mu 46 minut değil. Barsız karan. Barsız.
0: Andın uyuyadım aldın sıkıdıkalı çıkıdı karan. Andın uyuyadı çıkıp uyuyakıldı açtığınız tüketip onun da kendim şu poyuzlarla yine.
1: Kumul kubasınız. Aç poyuzdan bir ha poyuz salkın 46 minut 47 minut. Şunun da tez o bir demde bir poliz.
0: Kanda maşınınızın maşınınız ne mi olsun ki?
1: Ha?
0: Ne? Tesla. Ne? Şöyle yapıp aldık ki ne?
1: Tesla.
0: Açtı mı? Şu. Şundam apağız kep kisi dike bir yege aç maşınsı ne? Ötkendim aynı ağalık Beycanlı o tarafta. Aşağı bir iki gün maşın toktuğa işi varken. Taksi evlerle bir herkes bulduğun ime. 10 koyduk maşın toktuğun yer neydi var deyip aşın sorup tepip. Aç maşınsını aşağı apırıp aşağı iki gün toktuk uyup kıldıkan.
1: Maşınayı deyip hızmat kız kolay mı ya sizge aşı?
0: Vay yaka. Teslası var ki deyip kalsın deyip açtık patkıp yürüdüğün gibi bu ezmet. Çoğun mudu bu?
1: Şihun şarkı yolu yollara var. En güzel mi şu Şihun yolu körük şarkıdan garip kaptım abla bize köp. Kimir öyle yatı da yüzlük ademle yapayız. Kimir öyle bekbeyze edip maşireli. En güzel de. En güzel de gelip çıkıştırdı burası.
0: Şanhay daha sanın ki aldı da maşallah biraz köpürek azıraf tozlu iş bağı dedi Sümeyye.
1: Akıl buldu. Rahmetsiz geldim ha. O siz mi hata yazıp koysken he? DT'ye de sonuz dimde ediğinde deyme Gauti'ye he doğru. Kaşkaya kemem silah çıkanla deyip ma di.
0: Fırsat dost var mısın? Peki içkiler böyle herkes mümkün emez bağmayayım hemen.
1: Benden sonra peki alın.
0: Siz ulan kaşkaya kalan deyin. İç kılıp öcüm oltağa yakışı. taksi zıgacığını nerede bulukalı da YouTube ketken para. Ona tor arkalı falan bulukla bizir varsınız bu aldığınız banka kartı çıkıdı o. Aç kaysi bankanın olgan bursa şu banka telefon kıplam YouTube kette de bulun buluk çıkarsınız buldu gönçem. Aç tak asan o.
1: Ürüm çok güzel aldın ayrı durum kurap mangan yönlüş merhaba yol yığızdın başlaplı maşalla. Bek köptü gen uçuruna Ali evet tuttu cümle rahmet size Ali. Şu an lan Nurniki avazı kuşuruna aldık mı?
0: Nurniki mi?
1: He alayla ya buna.
2: Yani yollarımı koşuyorum işte Ravan.
1: Ha Ravan yani yollarım şunun da Ravan deydi hazırdan özde. Andan Lushan koçsinin taşkaylanma gavca kırış iğzi, garip şarık yönüşte usulup gitipti. Andan Dongdalyan garibi koçsi şimal canıp yönüşte tosluşpa. Şisan yoldan Şisanlu gavca çıkış iğzi garip şarık yönüşte tosluşpa. Donarxuan'dan Şahı Cunglu şarık garip yönüşte tosluşpaken. Yinchuan yoldan Beijing Nalu şarık garip yönüşte tosluşpa. Şisan yolu koşumcu oldun Şisanlu gavca. Garip şarık yönüşte tosluş bakken. Anda Minyuar garibi yoldan Şimmin koçisi Şimal Canup yönüşte tosluş bakken. Cuma? Mahçurladım bir paydalıp kıyılanla. Andın mı ayrı durum çıkışı kızdın. Taşkaylamı yolu Şimal Canup yönüşte tosluş bakken.

0: Başqa aylanma yoldan Səli Muxu yolu şərə qərib yolunuşdə. Bu yolda mı tosluş var deydi, hə?
1: Nuraliyev çoruq.
2: Salam, Dırman, Yatki, Şetka, Sədin yolu qırı. Barxan Tosarino aldı, Sıllam, Pajılın, Sıravan.
1: Maqol.
0: Mət vaqı, Ürümçünün avaray salqındaydı qandak turamdı, dəb salqındaydı kə, bugün
1: ərdə.
0: Yaq, bir iki gün salqın.
1: Hə,
0: bir iki gün ısıp, anandikin 30-ı düşüdü kə, yoxur temperatura.
1: Aşkam ki?
0: Ha, 30'a düşüdük ha. Onu ondan göremeyiz. Ay, yeni aşkandı görüm. Anam, anam, anam, yandık.
1: Hasa?
0: Anam, ee.
1: Mucuma?
0: He.
1: Ooo. Öleyim. Ne bak bile ya.
0: Aşna mı? Aşna he? He.
1: Oynak gene. Bugün nerede çizdi ağa?
0: Bugün de yani 20.
1: He, 20 olsa.
0: 7. ayının 23 günü günü düşenbe bugün he.
1: Evet, bir gün sıvasa, onun da ki yandaki.
0: He, yandaki.
1: Hani kata, hava bulutu bulup, onun da ki 26.
0: Yağmur yağıp digendeki.
1: He, 26. istahı kaya baktı, yağmur yağı depti o.
0: Şuna deydi o.
1: Evet, bir gün sıvasa, onun da ki sen. Hay hay hay depti yandaki. Kaşkağı bağmıgan, işkanına kayıp kaldın. He, var mı?
0: Ama ayrım, var mı? Ayrım. Ayrım.
1: Var mısın ben?
0: Var mı?
1: Demeyle.
0: He.
1: Kaşkağı?
0: He.
1: He, baktı. Aman Gülhan. Ne, Anar Gülhan. Teş çıkma. Yaxşı durdun mu? He. He.
3: Keçti.
1: Keçti. Машинаң ачып чыгып калды. Ма мачы жонтерники алдырга дүкөн эмес ма Наргүл апамызныңки. Машинасын ачып чыгып калды экен. Шуның менен ма дүкөн коюп койдум.
0: Ха.
1: Ма машинасын ачып жүтүп кеткенлер болсо, мен аңа ашканам кирип ивасын деди ашады. Демекте, атыш.
0: Атыш дехалла тамкы.
1: Дехалла тамкы я ашкана. Аша кирип ивасаңлар болду жума, мен ачып чыгып калганлар ма жонтернин алдында ачып чыгып калганлар болсо. Aşağıkırıp ev asanla buldu. Aka ben yolluğun şipanğa karap bakkan bolsanız dep alımcan toğır taksiye uçur yollap siz. Hem akıl karap bakılı hem de. Buna. Ne boğan boğa itkin ta.
0: Kısılıp kırıp dedik o. Kısılıp kırıp.
1: Yol... Ne kısılıp kırıp da?
0: Yol talışıp.
1: He. Ne oldu?
0: Başka maşın sürküldü o.
1: Ha, ne oldu? He. Şunu ulan çoğa. Şunu ulan kanda oldu. Teyim bitti o.
0: Azırak teydi.
1: O aldırdık akmaşın kıma.
0: Azırak teydi.
1: Ya bu da kızıl maşınla işken bu ne oldu kanda. Ne her hata buna?
0: Oy.
1: Akmaşını ulan teydiniz mi?
0: A kızıl maşını aşına mecburla koydum değil mi? Sizin aşına tıkıdı kanka. He bana aşına yaptı.
1: He ondan sonra yüzünüzden yaptı o. O mecburla bir kendinizden sokup kumap da yüzünüz aşına yolu vermeyim hemen. Aşını kırgızmayayım he. Dep ay yanın karap gelip. Olduğunuz gibi maşını karmayı olduğunuz gibi maşını sokup koyup siz.
0: Ay alımcan.
1: Demek alımcan onu da siz ağır öpeyim ben siz töreysiz. Kızıl maşını bile tıkış keş yokan bosa anandıkin. Şundan mı ya? Onun dinkin?
0: Şu.
1: Ondan da başka bir şey oldu. Ben de kaç kızıl maşını bilen tek yavuk söyleyip değil mi? Siz aşının yolu yemeyim de başını da kısa verip yıkkın ayı deyip lan olduğunuz gibi başını kolunu koyup koymuşsun lan. Kızıl alı gittik ya. O kızıl maşını neydi gel? Yamanlığın. Ne diye yaman kızıl alıyor o?
0: Yaman kızla yaman ne?
1: Dehşet kısıl kırma deyip burun kırık
0: de.
1: Ooo kısız kısılıp koyarak cuma kız varlık hele kısılıp koyarak. Badava yolları ya tuzluş yok ki cuma. Bak ravan ki yollar sen de o video başarılı acık ki. Leke tuzluş yok ki diye uçurun in evet tuttu.
0: Kulun şarkı yol koş yolun işte ravan diye uçurun ayca evet tuttu. Cuma ezmet biz tüt adam. Bu kaya çöpü falan bir yana. Maşına edemsek taz kolay olmaydı ki neydi. Başarılık doktor hanılağı var mız? Nurgun yalay var mız? Şu an. Маңа аң яқса шу қолчызан әтрапыды ке тіңші чаң бұл сәвсия қылаңла деп. Аш қолчызанның өзінің тіңші чаңлары бағы ұғиды? Тұрпанда
1: ашыға мұ? Ба, ба, ба, ба.
0: Шырәлі.
1: Ба, шәйі тоқтатсыңыз болды.
0: Қашқа егі бір уақыт кәсіңла, қашқаның мейшілігінде бір иғыз тегіп кәсіңла алмамды деп мадди шында мұ? Ай, рахмет жұмыл екен яқшы көңіліңіздің шына қош болдық. Бағандай, кегендай болдық. Рахмет сізге.
1: Адам бәк зола пашо, бәк

0: Axırın vaxırmay dancıma, babamız bək vaxırıq dikənsiz. Rəvan dəb, vaxırıq bir dikənsiz onu. Oğlum taksi.
1: Malı sayıldım ki, siz görürsün çıxırmış o işin kapsakan tırası mongalı basıyormuş kalab mola. Yol bekletu, bekletu.
0: Oldu, koyulun şarkı yolları koşuyorsun işte yollar avan kedi gafçın ecavet. Etti.
2: Oyancı taraf yollar avan, ben sizlerin ama programı alan şunu da yaktırıp anlayayım ben. Radyo minan bək yaxşı Emrahim Boğaşqa. Sizler cepa çektanlar deydi. Cümle rahmet sizge.
0: Şanghay'da asan iki oldu. Maşallah sel köp geldi ki azırak dostu işbar edi.
2: Karmay garibi yolları, dostluk yolları, karmay şarkı koçları da abdumabullahi köp. Yani uçurun Abdikerem efendim. Evet, tuttu. Rahmet sizge.
0: Anda eyko yayı yakşı mı? Oh, dep yollap siz. Yakşı ya yüzünüz ço.
2: Yakşı mı?
0: Molli gırın abdullarının ki deyini bazır bağsınız bol. 13-59-75-75 ki telefon kılıp. Bir soru yitip açtığına mı? Dep çöp bir ha.
2: Andan şu bizden bu abdumobil klubu paletimizde katlaşkan ne Molli Gran Abdullar'ı dostlar.
0: Ama kulaktan kulak yetkini.
2: Abdullar'ın ikki mi? Cay cayla adam setiş uğrunu ba. Bu şu mesela soraydıgan ya ki umsaj setiş uğruların soraydıgan dostlar alıp kalsanla 13-59-75-75 ki telefon kısanla buludu cümü. Yani bir 20 saat dinkin ama ürümçideki dukallarımı kendinden içildi Abdullah almıştırdıgan abdumobilini bir kurumda bir tek şürtü pakaydıydıgan dostlar alıp kalsanla. Molli Gran'ın Abdullar'ın almıştırış uğrunuğa basanla buldu. Ben yollayan videonu görüp baktınız mı? Dep kaplan görüp atırsınız hazır.
0: Görüp baktım siz o vaka bu boğandan kiyin toktup koygan yerdigin başlap aldı kendin tatıp evetsiniz onu biz okumayız onu aldı kendin gerek. Ay tekke vakti ço. Eğer aşu ustam yol bergen bolsa eliki kırvağan kız balımı kançılık hoşup gite idi he. Ma o adam yol verdi mağa dep yüzümü başını sokuvanmaz idi. Ken kosak bosak bulmam da dep emetcan. Şu amda muş gipimiz ne şu buçe. Evet ben de kan başınızın soğuk varan tuğa vakti kan kosa konmam, bosa konmam de bayam değil desek. Könlük yakalam dedik şuna. Müştak ki. Bu çinçi son hı tiyen gole üçü. Davan.
2: Şuna ulan aerodrom din. Kız, aerodrom kızıl yeşil sıraktan karşı. Şinyuan falan tarap karap mağa yolun işler adaptım o bu labak köp dostluş ba deydi. Onu ben bu tarz bilemdim.
0: Ben bilemedim ma.
2: Ay Şirali bilemdi kan deyme. Şirali bildi. Beycan Canobiyo'da ravan şiğun körgün o dostluş ki sebep. İşkili yerde veya kaç çıkıp dudaydı cümle. Şu sebepten dostluk getip dudaydı. Şirali evet koyalı.
0: Ya telefon numarını evetse Şirali. Şirali'nin numarını biz ma Abdullah evet koyalı. Abdullah'ın da Şirali telefon kılıp.
2: Bir yolunu soraydıken tok Şirali.
0: Bir yani soraydıken. He?
2: Şu. Ma ezirttiğim deydi akşam koşun yiçini aldıdın. Üç balını elip ne yapıyordu ki mucini aldık ekip koygan. 23 koy çıktı ki pulunu atmaya düşüp gitti daha üçse şundan bir aşın. Açarlı kımsalı almam da hep ezim etken. Şunu açık keptem de. Açık kilde mi o pulunu vermeyim düşüp gitem sile.
0: O için oldu ne yapıyordu Guangzhou'a geldim yollar avan ki yedik avuçların şehir zaten evet tuttu.
2: Garip aylanma ürüm çok güzeldi. Canı bu güzel karapmakan yolunu işte maşallah bek köp yürüyüş asla digen uçuruna erişti evet tuttu. Evet tuttu. Andama Turpan Hoca Zen. Yeni Tinçerçan bağdaydı cümle. Mayo di di şa tinçerçan yok gelin ki
0: tinçerçan var gene. Yeni birim dok kazallık. Dok iyi as çıkıdığım dem tamaktan birine kör kaldım. Mihmallarımda.
2: Bu da telefonda yenge.
0: Telefonda çö. Bu da aşın nim kapakam dok.
2: Çakran aşın nim
0: kapakam. Ne oldu okşap kasa aşın da işkin mi burdu piyemez? Başka iş nim burumayı turuyup çö. Şu yaş kögen esmizde birini işkin tam burdu.
2: Her kettim bir kıllı tamam.
0: Bir kıllı bir kıllı aşın akımam dok.
2: Aşın akılaylı.
0: He?
2: Çatak yok aşın akılaylı.
0: Beycan canım yolları ma aşın hua. Manuet siz nim kılasız?
2: He?
0: Manuet siz nim kılasız?
2: Siz otur koygan ki siz mihman kılmalısın.
0: Oldun ki nüvet ben nim kıldım bu.
3: Beycan vakti saat 10.
4: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Siz ne kılarsınız? Ben unutamadım canım ama ilan aldı diyen gep ne?
2: Ya o neyliki tamakını kim yekileyli de baldır dese şu mihman kılganı mı?
0: Ay vay.
2: Ajna oldu de anda şuna bulmam diye.
0: Bir bağısını sonra bakım da. Yaman bek oh dedikken de açlık bir çıkıp gitti. Karsan bir de tuva kulen çıkıp gitti. He.
2: Alıkı nimma yapmışsın de siz çok.
0: Ya yapmam eski. Yapma da
2: yapma aşına çıkıp gitti.
0: Şorpı dek gel.
2: Ondan az
0: umur. Tuva şorp. Mutkadım ben de çıkıp.
2: Ya birlik ne bir yapayım kılayım de. Ma. Biraz peyiz gelmedi.
0: Oldu ya?
2: Oldu.
0: Siz aşırı kime avaz verken de kaçtak digendiniz değil mi? Ben aslı birlik yemeydik adam. Depo dedik ne?
2: Biraz ben birlik yemeyim ben.
0: Aşı.
2: Lekin biliqning qandoq bir biliq ta'mi qanday deymiz?
0: Biliq ta'mi yo'q, biliq ketsangiz, nonga qo'shmaydi.

0: bilmeydi o. Bugün minə tolğan günüm qana qılmadım. Dən. O demək bir qaz azabını bu gün dedim ki, etkinərək de sınız keçkici. Yox, şunam ya. Bugün minə tolğan günüm dedim. Dən, bomuz. Dostlar için bir gün çıxıram. Minə 18 yaş kirgən tolğan günüm mübarək olsun dedim. Çıxamam siz.
1: Kuşkaşdan bir şans uxmam dedik ya. Ne tolğan günü kəliyiniz? Əsiz dəbbəm, siz uxmayıdam da onu pərəs qıtab qılı olduğun bir işmə əməz, ona daha qarab çarayınızı.
0: O nemi də uxmay, qanç uzun boğan tə, əsiz uxuş gərəkdi o. Rüyşanlarından toğlan gün digən nə?
1: O digən uxub kiyin, toydin ki, unti kiydi donu.
0: Ya toydin ki, unti kəs doğru şəhsi oldu, hazır ilikin. Bil iş gərək o nemi toy qıvağı çı varlıqda.
1: Ma toğru taksi öyrətmiş ona dəyə, siz onda digən bilə uşuracaq. Ayallarını ki, aladığa nəsirədən köplü gidin, siz bilən tən ağan maşını yetküzüb xəciyəliğindən özü yana aşırıb da pul yığalığından özü. Bir maharet cümle siz ügensiniz ola da ayarlanı müşebdedin de şimdi de.
0: O ağız yüzük aldı o nesne yüzdü yüzdün köşünü yüzü yüzük bu nesne ne aynı yok nesne aldı ki. Mula bu tüktüğü dağın gel Abdurim ki.
1: Aynı yok nesne aldı.
0: Abdurim ki. O Abdurim. Uy onda hop kaldı ya.
1: Kravan neydi o işkenle kaçan muşuşup giderken de şundan sıra git parmaya da püçürüyordu.
0: Uy.
1: Sizdek oylaydı Allah belki çıkıya kıran bulup mu yeni anlık Allah çıma yeni de bizden programımızı anlık Allah'dan açısından. Vay bu uğruşup kalama aşkırı yuvayı ma uyuyayım ma köğül ayıma de ma devet doğma gitme de başına oylap kaldı Allah baki. Lekin katli onda olmaydı cuma ha o azda. Ha o şu canı.
0: Bu de ma minik ma aşk uş itlip kaptı keş ama içi teyze.
1: Ma işkinle uğruşam uğruş kalan selam de.
0: Ya mümkün emez o. İşkilerini çöp bursu kesten gümdak ebre ekilip. Beşimizin bir beşimizin gımda tarasını soğuşturuversin yine. Ordu mu adam puyup. Koy diye bir düşbakan tok tep daha üstü tep. Ondan ki külüp gittiği yürümüz. Ha bu da. Oy. Ne de o.
1: Ha? Hayır esri kertim.

0: Yaxşı misiniz, siz taksiyə edəmsiniz də Mavo
1: Süməyə ilə Firdun qoraq işib ayadı.
0: Süməyən qəp sağıldıb da Süməyə. Nimçatığın da biz bu, ha?
1: Nimkarın digən, ha? Kimə bir saçına dəb qoyub ki, nimkarın ilə nimkarım digən qəp nəyə toğru şiltanla dəb.
0: Nimkarım, nimkarın, nimkarım,
1: toğru cahid şiltib geçanla, ha? Əmmiyyət onda dəb yürüyü vəqil olmaydı dəb. Dəb digən toq. İştibak yolu vəşi maşın çıxkən, talısçandan da bazar tərəb qorab mağa yönlü işlə dəb. Məvəli quruluş bu müşəllədi yürüydü o. Dedi ki o tişin ha, dedi əskər. Özüm ıntıqab dikə bəmiz quşqaçda olan gün iş gəldi gən, çöy bir gün. Şəhələ, müşün çıxırıb qoyun bəmizsa. Rəhmət dedi ki, mənə tuğulğan günü ıntıb qamqınıqa deysən sandın. A ıntıb qağalla xiclo kitəmi o ya, hə?
0: Həm də sizinki təbirlikisi bağla, oy tuğulğan günün mübarək olsun dəb, əvət idi o. Qağalla köşümü köməz kisəb ötküzüb lan, vay ya, həydə bir küzüydü o. Şunun qarab da bilməm siz, kimlər siz gək qıldı tuğulğan günün mübarək olsun dəb, kimlər deməkdi o?
1: Siz kimlərin köğünlədi, vay, həm də köğünlədi bulsun, bəz ıntıb qaldığa işləm bulu dəm, bəzdə bir qitim ıntıb qaz mən köğünlədən çıx gitib də, dəb, əmin yox mu qıvətmən lacım o bəzdə, Elə sizlərin nurğun yaxşılıqlarını qılıb, nurğun yaxşı muamillərdə bulub, sizlərini xoş qılıb, bir əqiqətən mandıqraq bir qıypaş git qalsa, bütün illik əmmə nəsini yox qılıb, ilgir ki xoğa ətkəllərdə unutub bulumunda xapı kəsənlərmə bulmaydı bəz.
0: Nəmiş qısa?
1: Mesələn, əşinə buldu ki ətrafımız, çünki məsələn, bir adam bir adam ki, şunun da nurğun yaxşılıqlarını qılıb, nurğun xoşallıqlarını ata qılıb, nurğun iş vaxtı yardım qılıb, kəynik verib bir günlər bir münasib azıraq bir qıypaş gitib qalsa, İlgir qalan ətkəllərini həmin unutubla, əskəri çıxırıb əsəmə o taz doğrunmaydı ki, demək ki.
0: Nəmiş qıypaş gedədi o, bəqə bir obdan yaxşılıq qotqa edəm.
1: Könüldükidək bulmayı qalsama qarşı tərəfini geçir.
0: Çoxum aç, başqa bursun tepağa nəmə aşı, çıma? Ya belək ağın tepaldı, ya belək bir dost tepaldı aşı.
1: Məsələn, uruq tıqqan qırındaşla aram həmiş ondaq, dostla aram həmiş ondaq. Şuna onu da yüzsüz qımaqlar.
0: Əlikin, hər vaxt həmizə dəyliqinimiz, əlik, üzanlarının cəlini üzanlıq qiynəb, onda yaşamaqla. Ula, məvada sizlə yaxşılıq qılıb, kəyində yaxşılıq qımsan, andaxın, deyib o qalan boz, işini qısın. İşini qısın, şu. Nəmiş qonda qonda qonda qonda
1: qonda qonda qonda qonda qonda
0: qonda qonda qonda qonda qonda qonda
1: qonda qonda qonda qonda qonda qonda qonda qonda qonda qonda qonda qonda Sucu şarkı yolu Qaribdən şarkı körükünün asıda yollar avan, qoşumcu oldu abdumabullar bizə köpdəydi, şirəliyə. Altay qavca qoş yolun işdə, ravan, qırşıcı çüşüyə qızlı maşınlar bizə köpdəydi, tayır taksiyyəni uç oraya.
0: Sucu şarkı yolu Qaribdən şarkı körük asıda ravan ki, qoşumcu oldu abdumabullar azıraq köp, şirəliyini uç oraya. Andı yenə Roşəngül hədə dedi, siz hədə dedi, cəmə mə o? Hə? Nisar Mehmet.
1: Nisar mı küçüktü şu?
0: Hede dedi.
1: Hede dedi senin babdı?
0: Hede anti bede de de demem siz.
1: Onda demeyim mi?
0: Demem siz mi? O yüzden dedik Allah'a vakit geçiyor. O 60 yaş kırayı da kaka vakti mı? 40 yaşlık burası. Balağın hede dedi. Hede anti bede de. De uğraşıp da ötken bir şey.
1: Onu oyuncu olan haplak neyim ki? Haplayayım ben. Hede dedi son. Biraz küçüktü. Allah'a vatkan nilinko. Lama behci hazır şu belki maşına kalktı.
0: Qaşqan muzdaq yolları yollar ravan gəldi qavçunu Muhammed taksi həvətib tu. Anı Gülcəmanla bura vazıq şurvaq anaylı. Gülcəman.
2: Gəlmə o qısqa öldürüm deyin ki, yapan o qısqa boğan yollar həm bizi pek tutsaq. 40 minut ötənmək mən qasır keçikdim qasır qolamı dəm. Bir gün buldu da, tez getdi, nöllən bu getdi. Şanla o müslüm alamay olur.
1: Həy, o keyfiyyatınızı nöl qımam. Təxi, bugün əmdə başlandı təxi. Azını keyfiyyatınızı buzub, bu keşkicimə keyfiyyatını buzul da alsanız təz olmaydı. Şunamı?
0: Şu.
1: Andan, muşu yıqın əl ağınlə acırış doğruluq məsəl sorumu sopdikən, cümə, muşaq tikkəliyim bir sözəb qoysa anlaqabdikən dəb Tayğan. A, Tayğandan u bula, şu məsəl sorab turvağın bir yer bak ya, şu acırış gitəyəm qanaqla, edib.
0: O, mən oxumayım da tutmamsınız siz mə? O, hər qız cevap vermaqcı mə?
1: Hə, amıl bə, acıraşmalı, həm də əlqədək məsəl olsa, əlqılınla dəb, o, deyməm siz onu?
0: Hə, mən oxumayım mən bir. Mən bir büyüyə bir 10-20 qıtım acıraş baqqadan bu muğam tutsam dəb, deyməm siz? Şunda mı ya?
1: Şəhəməs mən?
0: Hə, mən əvət atı da doğru lan, çö? Hə, aldı maşını elib, bədim hə?
1: Siz nim bopsiz?
0: O, kəptə əlçü.
1: Həəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə voy ya, to'g'ri. Shimolaylama Beijing yo'l chiqishi taraflar bek to'silib ketdi deydi Ayjana uchur. G'alibiyat yo'l qo'shilishda yo'llar ravon. Degan uchurni avat yo'ldan, yangavat yo'ldan Sanfangoga kech orliq qo'shilgan yo'llar ravon, ishlaringlar ravon bo'lsin deydi. Men Samatcha ustamdan uchur. Rahmat. O'zal efendim uchurimizni topshirib oldik.
0: Qarmay g'arbiy ko'chsi, g'arib sharq yo'nalishda ostoq yurishatimiz dedi ko'rayib yo, ha?
1: Men o'riyatda edim, men hozir jihvaqlar chislarga, endi qancha kunning qaysi ekanligini unutib qoladigan tursak, shunga deb qo'ysa bo'ladi-ku, ba'zi pintaylar haskatmasa, tiqa uzum unutib qoladi, shu tug'ilgan kun deganni. Shunda unutib qoladigan ishlar bo'ladi ekan deb.
0: Shimoliy aylanma Beijing yo'l chiqishi yig'iz tarafda meng'ishda bek to'silib ketdi degan uchun ajoyib aytibdi. G'alibiyat yo'llari, ha, g'alibiyat yo'llari qo'shilgan yo'llar ravonkan, Yangovat yo'ldan shu Sanfangogacha orliqmi qo'shilgan yo'llar ravonkan, ishtirolar uftuq bo'lsinmi deb, ha, ma'qullashda bo'lsin ha,
1: sanab. Sini yamra yo'li Jongyanalo yo'ldan Xo'rizang mangan yo'lnishda mashinalar ko'p deydi. To'g'ri taksi 55 53. Mashinamning nomer taksini almashtiraytay degan deb qanday materiallar ketadigandi hozir?
0: Tafsilida.
1: Qashqar nomer taksini Urumchiga almashtirmoqchiga. Opos yutkusunuz bu.
0: Ne o kaplam yutkusun bu çeken sonra koyup yutkusunuz bu tükeydik.
1: Opos yutkusunuz özgürep.
0: He.
1: Buludu.
0: Özünüz yan yakın yerdik mi şu motorlu katnaş vasıtalarının başka şu oranına bir yerplam yutkusunuz bu tükeydik.
1: Karmay garibi koçisi garip çarık yolunu taptı mı bulla bak yok. Oğallık için asla asla yürüyüşü atıdı o da. Kıdı bir aşına uçur bir yerip de ha. Rahmetsiz gacı mı?
0: Maşinamınki numar taksını almıştıray digen deydi o. Kaşkanın kim ki yakanı?
1: Qashqaniki Urumchiga dedi-ku.
0: Qashqan nomer taxtasi Urumchiga, ha, bo'ldi-ku.
1: Men degandek.
0: Ha, ashu.
1: Ya uni o'zgir boshqichimi ekan.
0: Ha, ashdaqki.
1: Ashindaqqa? Ha, ashnaqa.
0: Olim javob chiqdi.
3: O'tirdilar o'shangilik suvrim yaxshimi? Shu vaqtdan g'udingizdan bo'lsin. Ma'lum, ularningki qashqar yo'q, qashqar xodimlar bugun nadrik yo'q, ko'rsatgan bu.
0: Qashqar
3: kerak, chiqib ketmay ya baldir turib qolamiz.
1: Olacı eligici, eligici telefon kıyıp bizge yine kuhturdu.
0: He.
1: Saat mancada ayaktan ayak var mı? Dönü gün mü? Hem de stil programlarımız arkalık alakalışıp durduk. Hem de sepe kayadı, hem de ki biket kayadı digerlerine çö. Nek meydandı yani. Dep birdi bugün mü? Biz eligici alakalışıp başlayan çağda dep biriydi yine korunun ya.
0: Taygan dep mi koyamdı o? Taygan digen. He, açtık ya. Lekim cıkkı yurt yurtla taygallayacak.
1: Ben bazı da şimdilik bir lakam bu, şu bir aile bir zunike,
0: bir cemek bir gap bu kaldı ki.
1: İşimi bulduk hem de.
0: Humuldun ba mı?
1: Ba.
0: Taygalla.
1: Ba, taygalla.
0: O ba şu hani, açtık. Koruldun ba. O, böyle oksudun ba o değil mi? Ma o, mirini sakhanem bu çorunuz.
4: Yaşı var ya sesler. Yaşı. Aydırın sizin tarafın, yeni yanmağın çoğulgan arlık kumasını tek tut.
0: Bolda.
1: Meni sadangchi mi? Xonim dema.
0: Ha, kichik demakchi mi?
1: Ha, men o'riyatda, o'riyat xonim deb.
0: Ha, o'riyat. O'riyat.
1: Yo'q, men unda kichik turib, cho'ng kichikimiz, cho'ngimsan, meni xonim deb deb. Shunday ko'ngliga qapdi qarang.
0: Xonim bo'lsinlar. Keyin.
1: Shunolar, to'g'ri, men ismini to'laylik unda olsa deb. Biz bilib bilmayman, cho'nglarning ismini shundan bir sat to'lab qo'ymizkan, cho'ng. Shunga.
0: Xonani Akbar deb
1: qaraman. Shuning ismi apandim, xonimni qo'shib qo'ysak, ba'zilar meni ashna qirkuydi, xonim deb, deb cho'ng o'ylab qoladi ekan.
0: Xonim bo'lib qolganda bular.
1: Ha, shu hozir yuriyat deb to'ladim men bu.
0: Yirba xonim bo'lib qoldi.
1: Yo'ldishi deng'a siz shunda.
3: O sizga bu shingil yaxshimi?
1: Ha.
3: Yavaş çöktüm de şu... Bir doktor hanım aldı bak. Kaç doktor çekti abi. Kaçkadı. Ben ne aydın ki sen eke gelme. Amin ma aç direktör çirgenme. Sağlı hikaye maşınla. Sen güzelim sorular sana dostya. O sözden müstakta hazır bir çekken balı var benim maşamda hazır müstakta.
0: Ne balı dedi?
1: Mektepten mangan bir balı var demdi, mektepki mangan bir balı var demdi, ışıklı bir balı varken de, maşınsı da hem de.
0: Derhal apırdıgan mı?
1: He, şunda okşumam da. Bana Mirnisa 99'nin ke.
0: O, küçükken siz o. Lili
1: Xobulay'ı digen Mirnisa ken.
0: 99'nin olsun o, küçükken siz
1: o. He, küçük olmam da.
0: 99. Digen lan, Robert küçük ya.
1: He, küçük olmam.
0: Bah.
1: Bizgin ispetten hem de küçük oludu.
0: Ve biz her çoğun gittik ama. O işte ne?
1: Çoğun gitmeyin. Çoğun gittik ey biz.
0: Ooo, yoluna gittik ama biz ne yok bak bak.
1: Ciddi kuzuşma Bağdaş Mihman Hansı'nı aldı da 3 maşını özüre toktuk koyup eğir tosulup gitti. Konda toktatkan maşınlar bu. Kılayamkan maşını toktatmışsa Allah'a öptüken ustamlar da. Bayi git. 12.120 telefon kılığa. Телефон кыпашы бир эпкесун. Уя астымы тосулган бир жол турса, уя онда токтоо аска деп болмайды да.
0: Эснаплам турусуз, бийсе күрүпсүз да, ба, көдүм. Бишкеса 1.5 саат кылдым экен.
1: Көгүнүн эмемсиг мен мусап күйдүм деп бир киттим бир көдүм.
0: Сорап тоо мен ма. Костылый. Костылый мите?
1: Э, костылый. Найт кымматлык деген кеп.
0: Костылый деген кымматлык деген кеп.
1: Э, найт оңгой кымматлык деген кеп.
0: Онда болсо сизге бир деп берейин ма. Рошангүл но костылый.
1: Мага сиз баха коя албайсыз.
0: Мен коя албайм, шунча бала узун болуп турган. Сиз деген но костылый деп ба деп кой.
1: Но деген кеп мүгүн опскен.
0: Но деген жок деген кепкен го. Эмес деген кеп.
1: Эндиге интайн костылый деп мен сизге шунча таппай.
0: Сиз интайн костылый эмес, но костылыйсыз.
1: Жоргы ялла бизни ба кыйыртыпты. Lekin qirg'inim esimda yo'q deb ilg'armadim shunday uchurlarni yo'llab ketdi.
0: Ilg'armadim ma.
1: Ey siz chi qirg'iningizni tan iling.
0: U ballarimizning oldi to'y qilib bo'lganda.
1: Oy to'y qilib bo'lmay, u ali maktabda degan ballarda degan. Yangi xizmatga chiqqan vaqtga ballardan hisoblab baqsin-a. Ballarimiz cho'ngilib bir xil bir yerga bordi ularni.
0: Ozroq vaqtdagi o'quvchi ballarimizning ballarini o'qitgan vaqtda adnis qilsiz.
1: Ha. Aşu çağda hem de aşu okuyucularınız köygen vakitte siz hem atallar yığınık yapıp kalsa
0: malum
1: biz okuganda mışında turattınız hayliyem mışına turup siz mi yok bir acayip kıyırmam silgar malum deyişine biz çin köyünümüzden ümit kılımız şu çağda
0: şu an karmay garbi koçsi garip şerif yolun işte mışı altay yolu kötürüm körüge keçişken etrafta maşallah bek köpken azraq dostlaşpa adı gafçının karebiya ver
1: malum mehirinisa lilinho mehirinisa ma programma alan gavcağından başlayıp şundan yaktırıp anlaydım. Eliyem şunda yaktırıp anlattım ben deydi cümü. Skavucu onu kutka vakitlerde söz et. He doğru şuna oldu da.
0: Muşu he? 99. yılın ki Mihir Nisan'ın ki programlarımızın ait yaktırıp anlap kızgılık falan katnışıp. Muşuna kıgınıgı. Ve hoş olduk. İçverim ki aldı koşu olun işte yollar avan ki adı gafçırını. Ma 90. yılın ki doğulgan nur evet.
1: Şakır camı 99'nın ki küçük desen lan. Acab hoşu kettim desen ben mi 99'nın deydi cümü. Әсілі кішіктіз қойшылыға ешіңлады ма тұқы 99-ның?
0: 99-ның кішік олмай бұл. Сілем, сілем кішіктіз қойшылыға, сілем түлдеп ұлдан кептім бұл. Сілем азыр сілем кішіктіз қойшылыға мұ кеттің ла?
1: Ә, 99-ның
0: қойшылыға. 99-ның
1: қанша ешкірген бұлды?

0: Hesaplarken siz usta olun.
1: Ben o birazcık hesap ki onu hesapla bulamayım cüba ben.
0: Kaçı kırdan lan şimdi akıllı 99'un ki?
1: 20, 27 kırptı.
0: 27 kırkı tuttu hem silah 27
1: kırptı. Oşta dedik he. Risalat mı uçuyor yollaptı o? Bizden bu ya seçiyor. Risalat mı uçuyor? Kaysi yolu diken abi. Şıkkılı yapma okumadım cüba. Gep ne? Neydi o?
0: Bir neçimiz neyim tamak naştık çıkırken bizden de. Aşına karak aldım bu ben.
1: Leya alınıp kaldın mı şıkkılı?
0: Haa aşına leya alınıp kalan bir yer bu.
1: İyi şu an aldı koşuyorsun işte yollara avan ken. Bir neçimiz aldı kendi pensiyeye çıkırken biz depto ha. Doğru ha. Hem duktum ben hem de. Hem de peres kıldım ben. Aşkı ya silah baldır çıkış silah.
0: Benim hıyalım naştı da değil mi benim işte bu da. Şuna olan aldıken aşna oğlumuz aldıken ile çık gittimiz ha doğru. Aldıken aldıken bir yıl iki yıl bir yıl iki yıl parıklı parıklı meyilçi biz. Aşna oğlumuz. Ma gapni anglab ko'nglim yerim bo'yapti da.
1: Nimaga? Pensiya chiqadiganini anglab qo'y. Voy xeli bu odam ha.
0: Oy muxtarmi 99 ning ka mana.
1: Muxoy bu yosh bo'ldi chiqgan 99
0: ne. Rishti 27 kirdim deydi ku. Rishti 27 kirmagansiz. 27 kirganda qirka tuqta paran saldi ekan juma hozir o'sha o'shirjan.
1: O'shtaq kema merin sam va qirkatdim 27 kirkatdim deydi. Rost qirkatdan sizlar. 27 yoshdagi ravrs yoshchimi? Ula ilki çoğu sakolte edip belki çoğu kaka bak demez mi ha? Şuna açtık.
0: Kıdebiyom 93 ninki.
1: Sizin yüzünüzün 27 yaş baktığınızda çoğu kettu yok deyip öyle ettiniz o açtık öyle vardı, öyle vardı ula.
0: Vay yakay uçağız ben şundan küçük deyip öyle ettim özemli. Azdır mım da uylısınız mı bırakıl çoğunla gitken deyip tuygu yok ko? Bunda başkala karıp ee kıyırk gitip sizdiz ee kıyırk etken akşayım deyip öyleyiniz. Şu.
1: Öyle baksak. Paran amalane. 27, 26, bek çık ki. Hazır bur, 7, 8, 10, 20.
0: Ama tavcı tığı işkimen işkinin ki.
1: Kim ha?
0: Tavcı ya.
1: İşkimen işkinin olsun 20'ye çıkır ketti diken kepte bu 24 kırdı. Tavcı.
0: Tavcı mı? Oy.
1: Hey, şaşımır ravan ki. İşkili yolun işte. Dike afçanı gülmeyre evet tuttu. Makle, rahmet gülmeyre. Ayşem gülmalim naşlıkını şunda mı obdan teyarlapsayız işkı bir cinağızga. Oho.
0: Sıla yaş ko hey. Sıla 27 yaş kırgılı 20 yıl buldu mu dedi biz ne?
1: Ne mi? Ya ki?
0: Ben 90'dan özümle çoğun çağılmayı sizin akı devredim buluptu mu dedi Noce. Ya akı değilsin sen de 90'dan oğandı ki. Ben 94'dan dedi Gülcem ile.
1: Valdı valdı ayıl sanılan dek evet malı biz bek ne yok dedik emiz.
0: Her iştim de 33 kırıptı.
1: Aç dakika buldu. Ben 82'den dedi estime. Eslime mi küçük?
0: Eslime kanda 82'ne oldu da.
1: Ma ablacam mı? İşkim on işkinci yılın iki ki.
0: Oho. Fukan koç yolla ravandaydı Bekir efendim. O İsmail'in tolaylı mı da kaynağlar efendim hanım koçum sakıldık?
1: Orası da kısın. Efendilik, hanımlık, mekamı yetmemişler tabi.
0: Orası.
1: 11. ayda 27 kırma. Cevap da bana
0: tolu sakıldı diken rişte edip. Şuna mı?
1: 11. ayda ben 27 kırma. Ben bu burundan anlaydım radyonu. Heee. Muhtar efendim, makle. Oldu rahmet.

0: Asan. Top içindeki bir aile kişileri Şincang içinde özara telefonlasa pütülley haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz. 7. ayda Hongqing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden 7. ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: İşiltibatkan numarınız eğizgi ravan kelmese, sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemigice eğizde tutuval almaydıgan bolsa, Şincang telegrafının okuguçlar numarına almıştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincang telegrafının ticaret sağlığı beri pijirin.

0: Bana dostlar bir tavsiye yaksın çünkü.
1: Şu soyram kıldayım işte hem de.
0: Onu kulcunun var.
1: Bu ortala.
0: Ben makul bu da.
1: Bu ortala aman da.
0: İlgar mı? Ben bu şarkıyla onu burulup şarkı aylanma. Kötür mü yolu, kötür mü körkü çıkışı kızı bağlı mı yolu maşallah bek tezlip kette tostu şey gıyardaydı.
1: İşte bak yollar da mı şu minhua koçtan tozcan koçalın işte yollara on ke gengo falan of çore.
0: Oy sehar bulbul İslam mukafat bir mağı boğan mihir muhabbetinle ihbadılap yıkanladım. Bizim sizgi boğan mihir muhabbetimiz o bireye kaçın uğruyum yiyen ya bireye işki kaltı un bilen belgelenmeyi cümle bek çoğunkur bizim sizgi boğan muhabbetimiz.
1: Yağana devatkan gepleri. Ablikim kem ne of çoru bak ana bak.
0: Sen yağan geplek omurak.
2: Ne asa şifa şu gel ne abi asa undaj asa şifa.
1: Ay itak üzge.
2: Sürekli barına yine doktor hanga.
1: Bar size.
2: Yine bar genz ba.
1: Evet itak ne?
2: Genz ilgilendi ki onun kendi de eksimtilerle alışıracağım.
1: Açtak ya. Zanlık
2: var size.
0: Siz ne mi zanlık var siz dediğim mi alışıracağım? Zanlık mı ayaksın?
1: Siz pekat
0: şenmediniz cümle oşurcandan ma kalbini çoğu zanlı kımıgan de siz
1: ne? Ben zanlı kımıdı.
0: Siz ne şu ilgi ağırı kıbuzak olman demek çitti.
1: Şu.
0: Ağırı kıbuzak olman kancı ki ah tep bunda yatkan sır tıkı mı ona itapı da bu ağırı kıdıgan. Ben sağ sakaydım. Tep bunda meclisi işkini muşlap. Hem yürüp yürüp bakçılar yürük etten değil mi de yazarak. Da bir bulun royunuzu kütürün tep bunda demek çitti oşurcan. Ay meksine şimdi ihbadilep.
1: Ben ona demek istemez.
0: Onda mı demek istemez mi?
1: Yağan da ince şüphiyeti aldı dedikettim ben. Ben onda demeyeceğim. Onda medet. Onda demeyeceğim ben. Yağan da onda ne kumam.
0: Sen dinle ben onda düşünüptüm ben konuyu.
1: Yok ben onda maksat demedim ben. Onda yakınmayayım ben. Koyla yolur koşan işte yollar ravan ket hayır taksini uçuyor. Liyu şenlu, yişen tara karap manga yon işte bek tozlu kette diye uçurum kuş kaçar açıp da.
0: Doğru doğru, arşan bah, bu ortalarda bir arşan varız, arşan aysık basın aşağı bek.
1: Kanyak da çıkıda ya?
0: He, arşan basın diye gitti. Cuma aşağı bek danlık ket doğru, arşan tutup kaptı mı ben? Konulu yolu koşuyon işte yolla raman daydı tayır taksi ya.
1: Rahmet tayır taksi rahmet.
0: Tian Shanchu da katnaş kanunu kılap kılmıştın bir taraf kıladığın yalan depegen bulsanla dep. Oh, Tian Shanchu cıngu cıngu şim basınız buldu. Aşağıda bir taraf kısınız mı buldu? Elnep sarayı basınız mı buldu? Yani ne? Seymarcan Peyrisi oğlum buldu değil mi?
1: Ne
0: mi
1: ne?
0: Katnaş kanunu hılap kılmışlanıyor. Bir taraf kılıp buldu.
1: Buldu.
0: Şuna olan Minyun'un uçurunu yetküzüp buldunuz. Rişit kızının uçurunu mu yetküzüp buldunuz? Hocan Cumhurşin taraflar üçüncülük Ravan diye uçurlardı. Narat'ta Adem'in köplüğü de neydi? Yaman köplüğü Narat'ta Adem. İskettin mi bir yerlerim? Sıvat oldu. Depma.
1: Narat'ta süpkesi atalım tıp süpkesi dikken.
0: Aşağı mı?
1: O demden çıktığın elik gibi.
0: Ha ha.
1: Elik birinci bekatı toktap çıkıdığa yeri var. O da üstüge çıkıp pelen pedi yavaş yavaş çıkıp çıkıdığa yeri. Oho. Oy.
0: Kıl isliydi dağın mı ya mı?
1: Çıkıp çıkıp oğuz ya.
0: Ha ha.
1: Bak bak bak. Nicat. Efendim.
3: Hazır takı sayrandım. UTG'ye çıkıldım. Hazır. Jüp yolu çıkıp maşın sanırsa havayla fedala.
1: He makul. Buldu rahmet.
0: Makul makul. Kan tomur mu diken ısıktın. Kengip soğuktun tarıydı. Şuna hava bek ısık vaxtı da kontiye onu bek soğukunda soğuk şamalık iç o asanlam taz doğru bulmaydı. Bulup mu gavşuyor yası, gavşuyor yası bala. Dep Mr. Merdan doktorucu. Şuna mesletle kıptı bizki.
1: Yakışa bu. Bu mu çıkın bak? Çoğukan bir kaskı doktor oldu bu şuna.
0: Ay doktorla azırak aşınarak boğunum yakşı. Emel kıpak korktuğup ketmeyi. Lekin aşı manda manda manda ahval ayakta ayakça manda manda dikkat kılınan yakşı. De bazı doktorla dediğim gibi daha karaplı. Cıkkaya kımayılım da yizip yizip lahmen. De yürüp koydukken bazı da. Onun odun azı bazılarına anlık uz kildikken. Nimleyi dikkat kılmak, kanı kanı da kılmak. Aldıkayını yenki dedikken bazılarında sorap çoğu. Sen kaskırak bulsun gibi yakşı mı ki anda manda de çıkarak tepese.
1: Lekin kıldığa işinin kıldığan gibi çıkıp kası olmaydı de. Bula işin çıkarak. Kılış gerek. Aerodrom test üretik, aerodrom test üretik böyle aerodrom taraf karapmağın yollar avan ki adı gavuş çörüne bayraz ya verip de rahmet.
0: Künes, Nılka, Mongul kere, Tokustara tağının yollarına mansınız işçen sıkılıdı. Maşından köplü gidi. Ay neyim de mi çıktı mı? Bunu takka da gitti step ma. Ögar muallim şuna deydi o?
1: Ama yok yazdığı yazı digen o şu şiyelik varımız, güneşk varımız, nil kızı varımız, Moğol görek varımız, şu tokuslara şu yelik varımız.
0: Örümçüdükül ama nensen çıkımız digen dekçi, aa boğduköylerge çıkımız, haşingoğu çıkımız, muşutaygı çıkımız.

0: Не бар бизде бизде? Эмнеден бишек бар тантуса?
1: А, ава ысык дейбиз, ашындагы кабатыды.
2: Бириз эптүрдү ушул жер ошенге жылар көп сарыйдын ушу. Сомбуза карап магалымды таптым мына интернет кеп.
1: Макул болду, рахмат сизге.
0: Ак мервайт унмай көрүшлөрдү мукапатын басаңлар болом доо деп рахматчан. Бааныңыздага басек болду. Болду ак мервайтын мукапатын, лекин мында себептен бириңлар дан аны берейли. Şundan bir yer hoşan güle. Sattar.
2: Yaşancının aldık yıllar koşuyla aldık kırakın.
0: Yaşancının aldık yıllar koşuyla.
1: Katnaş kanunu kılap kılmıştım ama Sayma Açan Sakşıkan bicirem bicirem bicirdu dedik o ötken de bicirip girdik aşağıya digen toğu bir taraf kılıp
0: hazır o Sakşıkanlar dedik ne aa ne bir ötken
1: taraf kılıp. Şu cıngı cıngı şengı bak tuttun aşağıya basın mı?
0: Aşağıya basın oldu.
1: Aşağıya da kılam sen he dediniz kuba ya?
0: Aşağıya ders aldın mı?
1: Şunda ders aldınız ha.
0: Çidavan canı bir yolları onu yığvet de hazır ha cıngı cıngı şengı.
1: Tamışın 3 gün işte boğa akşay depti mi?
0: Yok.
1: Narat'tan Jambulak peyzemez mi? Jambulak ağırlık yıkılla. Narat'a bağmay Jambulak bir yeriniz lade Paşir Ali. Narat mı çıraylık? Hem mi yani önce özü güçlük bir çıraylık yerleri bakıran. O bir kürüpaksı buludu. Narat'ların imkaniyeti boz kürüpaksı buldu. Jambulak'ın mı kürüpaksı buludu. Hmm. Hem misin o özü güçlük has bir güzellik yerleri bak. Şuna mı uçurcan?
0: Ondan kapıdan sormadan benden. Bu yıl. Çidavan canı bir yoldur koş yolun işte yollar avan kedi kapıcı onları işte evet tuttum.
1: Juyen yollar avan daydı sevi. Siz Nansengim çıkmadınız mı?
0: Nansengim ha?
1: He?
0: Ya.
1: Yo.
0: Kıştı çıkan peti.
1: Kıştı nim ba Nansende?
0: Kıştı peyzgo.
1: Ha buldu kıştım buldu.
0: Kar yakan da.
1: O kargayla kasasen yazda çıkı atımız go.
0: O kıştı çıksın.
1: Ha muşutayı çıkayım.
0: Muşutayı?
1: He.
0: Мужите кир белек бир достум батай ача деп чашкан бир кундук чыгып
1: түштү ган. Бушума?
0: То не то бушу. Бушу.
1: Ашылай досу алдыңызмы?
0: Я бир достум батай ача деп.
1: О, ассасе адам өзүгө
0: окшош. Алып кырат өй селишпеге вактыда чайт деп тике берип азыр
1: селишпеге. Адам şu өзүгө окшош.
0: Муса жок.
2: Бирин досу. Бул сүрө өтөк деп мушер. Мал о дарак кешин алды. Ма кенкен багысын алды раван кене. Ма ян бу мата кетер алды.
0: Ма онда чекамайрган эме, лекин
1: ул. Ачыгыз кес ашына бу кетсе селки. Kışığınız kes. İşen aldın maşallah köp kaç tarafı alıyordun işen gibi kızıl çıraktı maşallah köp deydi.
0: Makul. Kaşka şehrininki oyurdurum kızıl çıraktın. Şin yuven falan gıcı maşallah azırak köp azırak tostu şipadı gavçını kopya verdi bu.
1: Şuna ola Meldkam'nın tağları mı bekbeyzi dep.
0: Tekesin
1: aldı. Tekesin aldı tağları demek çıkan da.
0: Dostluk yollar koş yolun işte yollar avan ki de gavçını seher verdi bu.
1: Makul buldu rahmet. Şunu olan.
0: Üç turpanda hava tutuk, soğuk. Bu atı cıma çıkılıp üç turpanda. Aksu üç turpanda hava sel soğuk durdu. Ne bu şöyle yollap da.
1: Bu şuracan doktor boğan boz kandırarak doktor bulat de. 40 yaş kıçı yaşı. Çidiyalar mı de. Benim 40 yaşdan aç de bu şuracan.
0: Beycin şimal yolları koşlanı yedi yollar avan ki yedi gavçın tor taksi 55 53 eve tutup da.
1: Kaskı digen adem tılaydıgan gepme de. Kaskı yedi cıkke kıladıgan adem çö. Hiç kim kepemeye işte tuttum aaa işte ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: o şey kepini bilmeydiğin kim ki o?
1: Yasıncan.
0: O Yasıncan ey.
1: Hmm.
0: Bu kaskı ne meden bildiğandı ki de böyle yaptım tek he.
1: Ha bak da.
0: Onuşluk gitti esli edep seher bul bul bul bul kapı yaptı.
1: Kapat alanmayı şu kapladı. O şuracan et yazı köygen ben sen don bir daha edep az on. Sen don bir daha sizin körüp diken tuttum.
0: Sen de mi?
1: Evet yazdı köyden içeri.
0: Evet yazdı.
1: Azıcık üzgür etti.
0: Oldu kal bir parak salı şey yapın. Evet yazdı.
2: Yol süre bak o. Yani yolu bencam dinlen çıran bir muhtan sağlıklı. Sıra da mesleğin de kadar bir gene.
1: Şunu da şimdi Cenab-ı Yolu güzel kaçtı içinden aldığın içkin doktor hanının kendine geçti tutup getirdi. Sebebi doktor hanının kırdığı maşallah iki kere turu yaptı dedi. Cuma şey yaptı. Ay vuuu. Onda turu almış anlamam da. Ayşegül muallim, rahmet sizge, aşk saat şunda komdan huzurlanıp her bir nakşe, her bir mezmundan. İlallah için ben şuna huzurlanın mencum mu dep uçurlanı yollaptı. Rahmet sizge.
0: Onda olsa anlaşılanın ki uçurlar gende amıktır da dikkat kılaylı. Yaşım size riyasetçiler ikinci aylan yollarıymış o. Midon tereptin Meydan taraftan yöcünge geçtiğim yollar avan kedeydi, değil mi?
1: Мау ысыққа ішқылып кеп кетмейді, бәк ысық болатыды.

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, yukarıda mı şu 7. ayının 20. günü keçeden 21. gündüzgi 21. günü gündüzgici bolgan hava raydın aldın malumatını umumlaştırıp dostlarga yetkizdik. Demek dostlarımız bir kısım caylarda hem de kumburalı kabara yetta buran, yeni bir kısım caylarda yamgur, yeni bir kısım caylarda bolsa yukur temperaturlu kabarayı körledikken şunlaşka havaray özgürşiga asasen işlerinlerini orlaştırışınlarını tavsiye yakınımız dostlar. Hem de bir neç gün boldu izcil yukur temperaturlu kabarayı körlü batı doğar kays caylarda dostlarının sırtkı çıkan vaqtta hava ötüşçalıqı yaxşı paxta kiyimlerini kiyişini sıkıtıp kılışının aldığını elişini çindilimizden ümit kılımız. Onun başka dostlar mavo sıq çaylarını köprek içip bedende suyukluk kemlep getişinin mu aldığını elişinlerini tavsiye kılımız dostlar. Salamatlıkınlağı köprek ehmiyet beranla çınıq batkan dostlarımız çınıq düşmez gildi. Çınıqışının aldığını alaylı dostlar. Amalba ettigen ya ki keşte hava biraz salkınlığa vaqtta andın çınıq kaysla çoğunla, hamıldarla, küçük balla çınq düşmez gildi. Sırtladaki palitanlarını amalba kılmaslıkınlarını tavsiye kılımız. Ettigen çüştünkin kün olturğa vaqtta sırtlağı çıksanlar buldu çınq düşmez gildi. Sırtladı uzundun uzun paliyet kılışının aldığını ağaysla dostlar. Andan ısık ötüp qalğan alamet körülge vaqtta bolsa dostlarımız vaqtada doktorxanağa berip doktorunun körsetmisi boyunca bir tarap qilishinglarni alaydı eskertimiz. Hem de yeni kerek bolsa ayılda ısık yandırdığan mesela maşorpisi deyimiz onun başka her xil çayla mesela yeşil çay her xil muşu ısıkının aldığını alıdığan içimlikle arqalıq bedendeki sunu toluqlishinglarni tavsiye kılımız. Onda bu ise kadirli radyo anlıqıcı dostlar, tamamlıq məzmunlarımız deyik tanladı boludu. 7 ayının 20 gündən başlap 12306 arqılıq aldın kilişi poiz bildi setiviliş mülazimeti noxtada sınaq kılınudu. 7 ayının 20 gündən başlap 12306 arqılıq aldın kilişi poiz bildi setiviliş mülazimeti noxtada sınaq kılındı dostlar. Beijing-Şanghay yukur süratlik tömür yolu, Beijing-Şanghay tömür yolu ki 200'den artıq yolucular növetçi poizleri de 12306 arqılıq aldın kilişip bile setiviliş mülazimeti noktada sınaq kılınudu. Yolucular baldır bolğanda poiz kuzguluştun 60 gün burun, keyin bolğanda 17 gün burun biletini aldın zakas kılısı boludu. 7 ayının 20 gündün 8 ayının 29 günü geçe, ötkinci mezgil bulup 8 ayının 30 gündün kiyin daimlaştırılıdu. Aldın kilişiş inliq, mücmelde işki xil endizigi bölünudu. Bir hesabat numarıdan naklaştırıldığın zakaz talundun en köp bulganda 3'ü buludu. Bir talunda en köp bulganda 19 adamge bilet zakaz kılısı buludu. 20'den artık adamın kollektif aldın kilişini vaxtınca kollumaydı. Sistema poiz kozguluştun burun 20 gündün 16 gün geçe zakaz talonunu naklaştırdı. Uzun yolluq səpərgi çıxdığallağı aldın naklaştırış, aval kəlgəlləgi aval naklaştırış prinsipi yolu koyuludu. Naklaştırış muvaffaqiyyətlik bolsa, şu günü saat 23'dün burun pul tülüsü boludu, vaxtı ötüp kese özlükidin inavetsiz boludu. 30 gün içində 3 qıtım naklaştırış muvaffaqiyyətlik bolub, pul tülənməsə, şu hesabat numarının aldın kilişiş iktidarını 90 gün işletişki bulmaydı. Aldın kilişidigan biletde məxsus qaytırış, vaxtını özgertiş qaydısı yolu koyuludu. Poiz kozgılıştın burun 20 gündən 8 gün gücə bilet qaytırsa 5% rəsmiyyət haqqı elinudu. Poiz kozgılıştın burun 8 gün içində bilet qaytırsa əslədiki ölçəm boyunca bilet qaytırılıdu. Yolga çıkış vaxtını pəqat bir qıtımlı özgertişki buludu. Poiz kozguluştun burun 20 gündən 8 gün gecə yolga çıkış vaxtını özgərsə, baha pərqini əqqinin 5% rəsmiyyət əqqi üçün tutup qeylinudu. Poiz yolga çıkışdın burun 8 gün içində yolga çıkış vaxtını özgərsə, konu bəlgilimi boyucu buludu. Vaxtını özgərtgəndin kiyinki bilet qayturuşda yanıla aldın kilişkən bilet qayturuş ölçümü qollanılıdı. Naklaştırışdın burun aldın kilişini ixtiyari əməldin qaldırısı buludu. Supa, çıray tuntuş, kısqı uçur bilen təkşürüb təsdiqlaş arqılıq aldın kilişiş uçurunun rast buluşuğa kapalı qılıdı. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyə qıtınladı boludu. Şincanın 2026-cı illik adətdəki ali məktəblərə oquqçı qəbul qılış boyunca tordu qəbul qılış tonca qatımlıq arzu toplaş xizməti başlandı. Oquqçı qəbul qılış gün tərtibi boyunca Abdunum rayonunun 2026-cı illik adətdəki ali məktəblərə oquqçı qəbul qılışdakı orundalmağan planğa birinci qatımlıq arzu toplaş və

0: Ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobil ait bilim savatla.
0: Avtomobil setiveliş doğrusudaki uçurla minin avtomobilin programısta.
1: Hem de diktanladı boludağını minin avtomobilin programısı.
0: Mən Uşurcan Xızır.
1: Mən Rüşen Gülbasır.
0: Qadırlık anlayışlıqı nazırdan başla programımızın ait kızgılıqla qatdan sana buldu bizim veşin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Şunda XG1074FM programımız qatdan şıqalıqta callıq callıq qatdan şıqalıma. Bağaltıdığı avtomobillar olsun uçurunu ini qara qılıp yollanla Tursuncan uçur yollap buptu mənim. Mən teyye oldum hemse ha? Bağaltıdığı maşınlar olsa anlayışlarımız yollarla versin. Tatınmayı dedi. Makul buldu. Onda olsa yolu çürürüm kembe komisyon. Paranlaştığından ortaklaştığından avtomobil doğruluğu. Timil olsa ortaklaşsak buludu. Bir kısım soraydıgan suallı olsun mu? Hem sorsanla buludu. Maybach avtomobilininki bazı neç buldu? Ben be kızı kattım. Maybach'ninki kıran bu siz kaysını deydiğen siz? He? Maybach. Maybach.
1: Anın mühimcide yolu çürürür olsun mu? Dostlanmışlarını mı?
0: Mesela her kıl avtomobil tutur bak. Maybach ne kiço?
1: Andama evet otka avtomobillerini uçurlar ama bahalaydıgan avtomobillerini ayasal tepsiyelere boğan bulsa kançaki tepsiyeli bulsa çünkü yakşı.
0: Yakşı oldu.
1: Bazı avtomobillerini ma avtomobili de ama yıl sahanın yazışını tutup kalırsak ya. Bazılarının yıl sahanı ya. Kem bup kaldı ki uçurlarsan kem bup kaldı kalmışın ahvalla bu atıdı.
0: Bektep kettak hem de yazgın alaç, izbek alaç kılıp ma yıl sahanı ne, maşininki ismi ne, çokum doğru izbir ala. Cuma. Şıngdadın bir sıva, 2023'nin ki şıngdağı dedi. Makul, biz hazır 100 bir olup verelim. Hakikaten tazı kalayım, kayısı koyup siz. 2023'nin ki şıngda, şende ya. Şıngda, şende. Evet, koydu Tursun Can. Mavo maşını bir bağlap birin. Nemin dabaza taraf karap mağa yolun işte bek tosulup gitti dedi o Ümit. Qarğay taksi çıqız Kontiyonunki şamılı ziyan qıp bir gün ağırıp yatsam hiç kim bilmedi cümü mini texi telefon qılıp xəbər qılsam aram al çarçap qapsan dedi mən taza mühim adam emesken mən yenə tırışay bomu de bu dep qarğay taksi kimi telefon qıldın ayas?
1: Kimi telefon qıldınız mühim de hem de
0: he şu ödükle ama aram al dep de o oy ne boğan siz dep
1: onu üstüme temperatura rız yukarı. Qadirli do'stlar, endi Abdum rayonimizning har qaysi rayonlarida mana shunda bir yuqori temperaturli holat ko'rilyapti. Shu issiq o'tib qolishining oldini olish bek muhim. Bu taksi aytadigan do'stlar.
0: Shu.
1: Endi tomoq yedis bir xiridor chiqib qoldi ekanda, endi tomoq yedis yana bir xiridor chiqib qoladi ekan, shuni o'lan xiridor qaramlab bilan mana shu ashq olsak biz yurib ketadik, bilib bilmay ovoz chiqib deb kontiyolarni ichib ketib qoldik. Shuna og'irib qoladigan shundoq. Anda og'irib qolgandiki men yo'qlimidi, mendan ahvol so'rimidi deb anchimi chukonli kelib yomonlab qoladigan. Shuna ahvollar bo'ladi ekandi.
0: Shuna og'riq qolmanglar, og'riq qolmas uchun issiq o'tib qolishning oldini olish tadbirlarini cho'qim obdan qilayli.
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Yaxshi qilayli, ha? Andın mavo Guanghui köyününki ostidagi yo'llarda cho'ng bozor qarab manga yo'lnishda mashinalar sal to'silish bo'ladigan uchur nur avatibdi. Yaxshimisizlar, riyosatchilar, mening mashinamningki turmuz tarpi g'artildaydigan bo'lib qoldi.
1: Turmuz taxsi.
0: U ay turmuz taxsi yama qisqush suv qurab ketgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan andoq taraqtiroq ovoz chiqadigan ahvolchi.
1: U turmuz taxsi. Chiqirgan ovoz. Buni siz bilan biz qarab bilgilmaydigan.
0: Qarab bilgilmaydi. Buni tutib nisilab mundaq qona qarab. Jamde kespi xodimlar ma kon choprlar qarab turdi da o'qirganda ahvol qatta. Voy tömirga tegib qapdi deb bilaydi. Lekin ham ko'pinch kishilar bilmaydi uni asha. Ovoz chiqqan vaqtida voy deb bek ansirab ketmay vaqtida shu turmuz kalatkalarini remont qildiga o'rinlar berib almashtirguda kuskanlar bo'lsa almashtirib yetsangizlar ma'qul. Bek chiqib pul ketmaydi, jumi. Sen chiqqan ay molli g'iringa basinda.
1: To'g'ri, molli g'iringa
0: basinda. Nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan molli g'iringa berga. O'shab berdi jumi shu ishlarni. Sen şahansızdın mı? İşkin doktor hanım manga yolda yolla bek tosluk etti. Amal ba mavi yol kemanla. Başka yolda mi anla diye uçan şerzat evet. Kudret uçanız. Yaxşı.
2: Onun da sırf tünagına kurban bir tegen. O tünagına ise tünci kadın komuşsun diye. Yo e. Geçen kütçe kurban kalkanı zümay. Azizlikten. Sen bir gün akşam mansa 13'den çıkıyorsun. Bir saat. Baş 13'den çıkıyorsun 40 lira atıyordu.

0: Hocam formuna hocam
1: Aşkım ben oran çıdap geldim den.
2: Hem de onun mu çıdaydı Allah çıdaydı iken şu
1: He.
2: sıkı komu kül onun mu bir rahit oldu iken mesela ma beden bek soğuk yetken kişiler nispeten komu kümülge vakti da yani azırak bir rahat taraflarımı buldu iken kanım açtık kepem siz zaten çıdımaya kalan bozsanız açtık
1: Çıdamazken
2: lakin
1: sizden
2: hem de
1: bozsun.
2: komu kürüşten burun çokum özümüzden beden
1: He.
2: ahvalını bir teşhür tüktü hep
1: Doğru.
2: maskelem dok kemmem dok şunun kartı açıyorlar acıma
1: Sen hiç kalsın işkin doktor kanı karab bana yolla bek tosulup gitti amal bana yolu kemmen la diye uçuran tapşırıp aldık cuma.
2: Bavşarlı oldu maşallah sel az kedeydi. Andım mavo
1: Şimdi 16
2: meyto
1: mı
2: aydaydı.
1: rüyciyeden bir sıvak ya. Tursun canı ustam evet koyduk. Ne baktı meyto aydaydı Allah?
2: Meyto aydaydı yaş balla ademle tıllap koyup keçki dikensle.
1: Oo.
2: Oğuzun lan bek set. Maşında işki çoğun apaç bahat diye. Bek hıcılıp gittim cuma ben çıkılıp. Şunun dağın bir kılıksız çoğun kap ses. Kimden balı ses sizde pütör yıllap da cuma.
1: Oy. O bombaptan da onda akan bombaptı.
2: Andın mao ji selin yavsu karmay taraf karap manga yolun işte yollar avan diga uçur ne lauta evet to
1: Niyaz godun çavuşumur kumangalı niyade maşallah bek köp diga uçur ne veyle mınşan evet tuttu. Cuma andın işkimi o yetteni ki çidam ay tida. Tida'dan bir sıvakken muşunu bir evet bekem bulsan
2: 21
1: bir
2: neydi
1: bağla
2: ki?
1: beseydi cuma. Evet koyduk
2: 2021
1: ha.
2: nın Santana başından bağdaydı.
1: Ama kargay kız mal kıyırındaşların birisi mi aşında tazı köngül bölmedi de kıyırındaşlardan köngülü yamallap kaptı köngülü
2: Ulan
1: sop kaptı.
2: aldıraş. Belki onu da yamallap gitme. Ulan
1: Ama
2: hem
1: ıskıtıp
2: son üyü var.
1: kalkan acı çok köymeydi
2: Durmuşu
1: Nurgullah.
2: var. Obdan demağın onu da var. Dep Aşna.
1: Neki ma ıskıtıp kalıyıp mesela aşı raz ıskıtıp kalıp ma kızıtma bu anda ağırıp kalkama ergi selkarmanlar cümle çokum doktor hanıgı
2: Ver
1: verip
2: onu doktor hanım.
1: Bunda bir tek şürünüp kısanlan sorayımız bulup ben kızık sık ütüp gelip ma o kızıp kağalla bu kısanla.
2: Buldu.
0: Şuan bizim bana için tantana maçtan bağırsa 30-35 kadar abudan.
2: Makul.
0: Şuan o yetkin için insan çizadıkta 35 kadar abudan.
1: Makul buldu rahmet.
0: Şuan 16'nın rüyücü dertte 45-50 kadar abudan. Şuan o yetkin için Ford Focus'ta 20-25 kadar abudan. Şimdi 22'ye kendi sonunda da 80-85 bin katrabıda.
2: 80'li 85 kişi ya makul buldu.
1: 2023'ninki lan iyi. Hangi bu lan etrafı da bu lan deydi. 2023'ninki ama lan iyi ha. Evet koyduk dursun canı ustamga.
2: 50 bin kişi etrafı da bauma mini seti bakalı olam da
1: Oha
2: buldu.
1: 50 bin koy etrafı bulam da.
2: Bombay o hazır o maşallah diken o.
1: Anladım bavuşan yolda yaptım o bulla az diken uçuruna adi evet. Adılcan bir kesmez. Şimdi onlar 5. başlangıçtan aldı koç yolunu işte yollar ravan diye uçurun diye seher bulbuluyor evet tuttu. Akide Ekber'den uçuru karsak yakışım sizler. Nenhu Beylu,
2: Donarhan.
1: Doğarhan. Andın Şincan Yıkıdaşı. İkinci tarmak doktor hanı koç yığıca işçi bek tosulup gitip tuttu. Dep uçurlarını yollaptı Akide kız. Rahmet sizge Akide. Tamamlı katınışıp durun uçuru birip durun da asacımı.
2: Şimdi 18'ninki cep kumpas dedi.
1: Cep kompas.
2: Acınınca dedim bir maşın bak kumpas da koydu açına.
1: Ma sıkt
2: Kumpas.
1: hizmet kıladık Allah'ım şu kosak içip geliştim bu katlık ihtiyat kılınla. Kosak aşkan dinki laptop ötüp getirdik ya et titreydiğen, tonlaydıgan, kızıydıgan. Uşuna alametle yapıp kaladık ya bunun herkes sel karmışsanla oladık ya. Koskonla tok bosun. He tok bosun. Dep şuna dep ducum ama ya da bir kanç anlık uçlarımız. Çokun vakıttı diyanla tamak ne dep. Yinchuan yoldun Beijing Nanlu şehre garip yolun işte. Kızır gitip duma yolla. Tosluptu. Minhua Koçsi'den Hıpin Nanlu tarafka canıp şimal yönü işte motosluş bakken. Turpan Ürümçi Dagao'su koşumcu yoldan Şuymigo yolu garip şarkı yolu işte mono yolu motosluk gitip de.
2: Buldum makul.
1: Uçurladın mı bir ünümlük paydalanıp kıylanla.
2: Andın yakışımsızlar
1: Yakşı.
2: riyasetçiler. 2016'ninki makandın bir sıvake dedim. Makan digine ne?
1: Makan?
2: Bavşıcı'nınki makan. 2016'ninki makan.
1: 2020'nin suyunu bir bahala pese deydi o 2020.
2: Kaç bol?
1: Kaç bula etrafı da bula deydi bana. Evet koyduk cuma.
2: 2016'ninki makalları okuyup
1: Andan
2: kalsaydı.
1: Hongsan Gongyuer. Nın aldıdan ötüp meydan nalogu burulduğun kızıl çırağı az kalganda yolunun oturduğu bir küçük maşından pecoz düşüp kattı deydi.
2: 2015'ninki TL maşından batıya dedi.
1: Andan da bazadan nemer karap manga yolun işte maşallah bekçe karşı taraf karşı bekçe karşı yolun işte kadar avan gidip barı doğdu diye uçuruna omura kavatıp da rahmet sizge.
2: Şike 2015 yılında bir TLA maçından

0: Batıya tursuncağı satsam ola mı dedi. Oldu oldu ki nemde bağlap durup hem de. Oldu.
1: Oldu.
0: Oldu ha. Şükür mü? Ne çan ki?
1: Namad yarap kalsa kilişip kalsanlalı.
0: 15 nin ki
1: tiyelle
0: ki ne? 15 nin ki tiyelle maşında mırsı var gen. Makul. Tursuncağın ne küçük oldu?
2: 50 bin lenge boğma mini kilomda da. Şimdi 16 nin ki etrafı çıkıldı.
0: 16 etrafı çıkıldı ki ne?
2: Şimdi 23 nin ki lanyelatta 55 nin ki etrafı da.
0: 55 mi atrapıda
2: lan? Şuna bizim bana içe Santana Majdan Balet'te 30'un 35 mi atrapıda?
0: 30'un 35 kişi.
2: Şuna o yüzden ki Nisan Tidadep'te 35 mi atrapıda?
0: 35 mi atrapıda ya?
2: Şuna 16'un Rüzgidep'te 45'e 50 mi atrapıda?
0: Buldu makul. Buldu. Yine yakışmışlar riyasetçiler. Maşınamın ki Kuntiyo ısınmaydıgan bu kaldı. Bu halkın iyi misal.
1: Elk AC kunup kispesli kaldım ya.
0: Aşı kunup unut kunup kisine doğru baskandı hem de.
1: O bazıla aşı ısık şamal çıkırıp ap soğuk şamal çıkmaydıgan bu kaldı dep mi?
0: AC kunup kisine bassanız şu soğuk şamal çıkıdı. Kalgalan
1: bu kaldı gelmez mi şu anda ima?
0: Ya elik ya lan meyiz tükürdü mü soğuk. Lan meyiz sırası ağa molly girindi bak o.
1: Aşağı bassanız
0: mı? He aşağı bir köstü pekne kürpa kanga pulanmaydı. Olikin hem de elik lan meyme elik ya soğuk kunayım kıldığında aşının kimi? Tek abdan ekiptiken. Aşkın bir kaçıldı yıldan ha? Uzun yetedik ya. Yetedik vakti uzun cuma hani ki. Tursun
1: ya. Ben koçiste şunu da ravan. Hazır 21. esirde bütün kesiple şunu da terakki kıldı. Ma o ilgar muallim ki diysenla bir hepte iç çuvasıl kosak aşmaydık ama bundak. Şuna bir biyoloji amalım boğandı ki aşında neslen tet kıkıp yazsa. Bir iç çuvayla bir 3-4 gün içi tamak yemse kumamdı. Açı veremdi bu kosak. Şundan poşam gitti.
0: Kaç yaşta devamda kasiye?
1: Şireli yaşına devamda.
0: Sağ mı ya siz aran tamak hep köngüllük tamak evet kavak dedi dedim şu vakit. Ne kıttınız onu ne? Çıkarak insek geldi ki bunda aram elip şundan yakışık tamak iyi istiyken şundan obda aşkı mesela. Meli keç vakti olsun ya şu vakti olsun ya keç vakti. Hazır şu vakti mesela tamak yemeyi kaçıp kıyıp kaçıp biz yine devamlı oturam dokma tamak yemeyiz kızım. Etkinim tamak yemeyiz keç vakti tamak yemeyiz. Üstüm tamak yemeyiz tuluk yemeyiz tamak ne?
1: Bak üç vakit tamakla vaksal
0: ne bu? Sarı yıkına bu.
1: Ne poşurcan açık kevasa yiyen
0: ki bir aşkın
1: hisse kumamdı.
0: Arlık teki düştüm burun bile ma etgelik filan ben düştüm arsız arsa damcıktım bir ne? Şu tamak filan keşit tamakla arsa damcıktım birini kuşup teki mi dak nim kılamız mümkün distem teki kıskatımız dedi bu. Oğlum bir gep
1: teki. Hiç yaptı bir ay hisse kumamdı varmış işçimlikten daha işçi yolu hisse kumamdı da başına dedi.
0: Kızık yine mi bu? Oran
1: köngülük tipti.
0: Tamak hiç köngülük koyay
1: tamak hiç. Şirali köngülük hiç kılmaydı. Karan çüştük tamak nimkensiniz kahve bilen bir parça kalı güçke. Bu kanda hoşallık hiç kılalaydı tamaktan.
0: Var kılaksızda. Kılaksızda kıkı gelişine kılaksız.
1: Keşte ilk seykük tatla var o. Aşlandın yeylke. Onun da hoşallık tapanmaydı ha tamak hiçtin. Bu adam öz yakış köyüken tamak neyi vağın çaldın mı kalı dopamin acırılıp çıkılgan neyim cümü.
0: Oldurup öydükülü evlen bilirdiken he. Tamak yiyiş diyen namusunda köngülük o.
1: Nurgun işlerin işi tamak yiyiş ekip kovatımız
0: lazım. Bunda obdan kovatı.
1: Bu da işgeyle şançın kısmı bile tamak yap görüşüdü. Dostlar bunda uzun görüşmügenler bir yakasım tamak yap görüşüdü. Muhim bir işlerin mesletleşmek için bozsun mu bir tamak üstülük yap mesletleşüdü.
0: Şöymez mi o?
1: Onu özünüz kontrol kılıp bunda normal hem dairede. Sağlam bozukluğunuzu ehmiyet verip yiyisinizle bulduğun değil mi?
0: Şıkılıp sizler şikayetli bir iş alama şıkılıp ben şıkılıp şu vak yiyemem her gün onda ne kumayım özgür şancı kumayım özlemle ben.
1: Karım yok benimki. Sememeydi şu an bolsa her yiyi tetti tamakını bir günde beş
0: aldı. Semirke sememeydi şıkıp yiyemem ben bunu şunda.
1: Sel dikkat kılın ama semirke yiyemem.
0: Yok ben tamak yiyemem ben şu vak yiyemem şu vak yiyemem tamak ne. Şunda köngüllük tamak hiç pek köngüllük iş koyamayla ettiğim de oysunuz. Meyli öydü olsun ya sırtı olsun yiyem de he?
1: Tamak yetiş köngüllük mü?
0: Ya onu yokmayayım ben.
2: Dostum ya. 15 tane çelleye var ki tatmak dedim.
1: Köngüllük emes o kaldı.
2: Kere patlak buldu, bazar bağlısı çok tüverek buldu. Maşin iki izi yapışı ya. İki maşer tiyatı zıkırı yandı. Maşer tiyatı bırak maşinlar. İki bazar tiyatı pek kılan bulu atıldı.
0: 15 tane çelleye. 15 nin ki diyelim ki ne?
2: 2018 ki Konya'da 80-85 bin kadar abi. 2020 nin ki Sivri Kopkas 60-65 bin kadar abi.
0: Oldu.
2: 2016 nin makam olsa 90-95 kadar abi.
0: Makul.
2: 2018 nin ki Cinendi Kopkas'a 45 bin kadar abi.
0: 45 bin kadar abi.
2: 50 bin lenge boğma mini kilomda da. Kilda 2016 nin ki kadar abi.
0: Bu ne? Adın ağut yerle 2015 tane TL maşınsın satıma diye anlatıcımız apır pek gamsız cuma. Ma o ismini telefon numarını depreyle biz hazır likin başka anlatıcılarımız urmanla cuma 138 4 tane 9 01 42 ya. Apple program tügendik ki urup bahala sağla buldum maçtan anlandı. Ma TL maşınsı var anlatıcımız hem sağ açtım bunu. Yazmışlar evet öyle 138.
1: Ablacan neydi o 5. görük 30.
0: 138 4 tane 9
1: 0142.
0: 0142.

0: Cuma ahire.
1: Keçirin ki pansı bölündü git
0: kalın. Eşkisi yok hem
1: size. Ama ablacan bir neyse yüt gitip diken ki şu an.
0: Ablacan bilerle kaldınız ne yaptı? Ne mi süt gitti?
1: Ablacan 5. körük 30. otura mektep etrafı da piyade. Ya pida. Pida?
0: Maşına.
1: Pida maşına. Aşkçı yüttürüp.
0: Tida okşet.
1: Tida okşet. Yüttürüp koygan anılık uçular bulsa ben bile alakalı şanlar dedim. Tida maşına aşkçı tip yaptı.
0: Bir tida maşınlık.
1: Şumuş 5. körük etrafı.
0: Toyota atıp tumam duğu. Toyota demek çok şeydi karanda.
1: Şunu ona Toyota demek çok şeydi.
0: Toyota maşını aşk uçken.
1: Şu an bu şu aşk uçunu yutturup koygan dostlar yapıp kalsanlar ama ablacamla alakalı hiç başka çoğunlar iyi olamış. 138, 99, 85, 99, 14. 138, 99, 85, 99, 14 müş numarıyla alakalı hiç ablacamdan. İyi buldu. Cuma aşk uçunlar ne?
0: Ahmet Niyaz Karkaş.
2: Yakşı.
1: Yakşı mısınız?
0: Ya ahire.
2: Hüsucan Aga, sen bir hadis okuda sayarsın ama ne yaptık Almatı'ndan Hüsucan Aga, o başkımın da kutkaldı değilse bu başkı.
0: He, şahsi gelin atarsız mı?
1: He, onun dişe yazık.
0: Bu da hemen aşı Nurgun doktorlar varken şuna meslet gösterdi. Aşıların ki kıkını uyuyca hazır.
1: Kıkma oşal mı diye.
0: Kımıgan kılık az kaldı diye çıkılıp. Bezeler dedi, kuğur kanatlarının hemisini yürüyüp, boyunun tüslerini yürüyüp aşıda kılıp dendi. Ay, bir de çocuğu yoksa kalkıyorum
1: işte Allah'ım. Bir mesletle, kim gösterdi aşını?
0: O hemisi aşıda gösterdi.
1: Vay vay.
0: Ajda kıp
1: koydum. Mağın okşaş amallan köz kuyukken o.
0: Şu.
1: Şu orp kıp işçen degen dekla. Altıncı kiler en adisi da pencigen vakit azraq çöp yavamısam da pencigen de kis kımayım. Ben çokum çöptüm bize yiyişim gerek. Aşında la bağı tamak yigen vakit beren ezken bopkası yigen dek olmaydıgan dep. Tuğra ha aşında bir kısımla açık su lazı ken bopkası tamak yigen dek olmaydı zaad açık su lazım degen şuna kuyup yiydiğen la bağı.
0: Suyuk selanın hem misin?
1: Da pencigen bir tamak var ise altıncı kiler mutkulay dep demek o men.
0: Ütken liydan ızgı. Ma jontiyanın kendi oturup yiyotup kesi ütken la. Şalap iştep.
1: Onu tıkaptım şu.
0: Müşahalarınızı
1: yırttı. Şalap nalda set tamam.
0: Başta yapsız yapsız gelsiz.
1: Kızvalda giymem ben mıkhalım.
0: Ne de?
1: Naaydı.
0: Şıkılıp.
1: Yo ya hala tuturup giyme tamam ne?
0: Yağalı gebtim birini nim kıldınız ya?
1: Ya ama sıktı çoğun Nurgullar nim tamak yeş, nim tamak yetişini bilenmeyi vatkan muşunda vakitlerde. Hem de ancı mınçı daha pencilerin iyisi kisap boyuş mu yakışış mı ikin deyip oyulduk. Andın Çanlı Yemen'den aldırdık yollar avan. Kosaklı'nın üçtün biri tamak dosun. Birisi su tursun, birisi kuruk tursun dep tamakını köp yiyiş o işi dep müşündak dep şireli yüzük açına devap dep.
0: Vay ay suyuk selan tamaklarına ama şu kıl ne çıkıl cik percent su o ne? Da digen bilen. Şundan mı aşı bir kısmı su digen kısmı kaşı suyuk selan tamakla kile. Mesela daha pence yiyeş ançımın çay içimiz aşına köp su aşı terkibi aşı kile. Bir kısmı su turdu koşu.
1: Tamak yiyken çay içimiz o.
0: Başına
1: bağımamda su terkibi kısmıga?
0: Epeyse.
1: Tamak yemeğe de sıkıda sıkı gözüp koysanız kanda.
0: Tamak yiyizemeye olsa hazır mı? Anlaştık. Vakti tamak yiyenle sıkı yutkan mısın? Dep, ne kosa?
1: O tamak yerleştikinin üzücü o bir sağlamlıkının ifadesi ameliyatı şereli. Mesela nur, mesela bazı oğlarda ma tamak neysem anda olan ben ma tamak neysem ayayı tigem o ma ağırıkımını kuzgutup koyamı dep nurgun vakitlerde öz kalıgan tamak yemeydiğen mezunda ehvallar buldu.
0: Şu.
1: Onun da müşü geldin kırgan vakitte yiyeleydiğen vakitten özlügen bu intayın bir sağlamlıkla mı bir ihbadisi. Bazı ma tamaktan bir zarup kalıgan buldu diken tamak yüz kemmeydiğen. Şu an bu sağlam uzunluş. Üç vakit vakti da cahidi yiyiş. Hem de toğra hem de yedi sədidin kupanmıqda yiyemeydi işkem. Ken tamakımı sel karmanla, yaxşı yanla, vakti diyanla, normal yanla, şereli. Şimdi aku,
0: şu.
1: Kudret maşınsını ki şang, fangşang pen resim tat. Kanda ken minang fangşang pen uşucan kadep. Kanda ken bu bek MS ko, bu normal ko. MS tam şimdi yumulak ko, fangşang pense.
0: Ben dikkat kumaktım.
1: Alım can taksi.
0: Öyle mi şu keş vakti uklaydı kendimiz karan şu vakti tamak yap şunu ama şunu da köngüllü kişiler var şu anda koyduğunuz.
1: Uklaydı ha işler mi? Hazır sizkinde sizden uyku ve köngüllü kişi bizim git var da.
0: Keş vakti uklaş üçte bir saat uklaş. Eş vakti uklaş, yani şu vakti tamak yiyiş.
1: Şu vakti tamakını vakti yiyiş, vakti de uklaş, günlük az digen bir 7-8 saat uklaş, umu digen, ooo, yakışı iş cümle adam bende nispeten. Şunu lan, 2016 ayının ki sivihtin bir sabahken, he, sitivitay digen, pul lazım bop kalip. Kızı kuçula bulsa, Allah'a kulaşkan bulsan la, 175 0998 83 22 дейді. 2010 Civic'ке қашқа деген бұл машина. Сөйтіп өтмекке навадамды. Мен іп қалай дегенде болсам, үш номер бұл алақылысаңлар болды. 175 0998 83 22. Бұны бір бағалап бақайлы. Тұрсын жаң ұстан бір бағалап бақсын. Анан деген шыны қарта бір сасақ болыр мұ?
0: Ашта қылайлы.
1: Әвәт қойдық. Ләйтен,
2: Bacalak kazan gitti bu bir ay 15 gün. Fıçak üç vak yine eski yiyle geçti. Daha kazan gitti bu kadar gelin bile.
1: Oy koskola hala uğruşup gitti vakalla hile çıkken sile hazır ha. Hazırına uzduma 13 girin boldu saat. 13 girin bolaydı de.
0: Kusak nedir ki naşımda kumunda pişinmeyem, tamakını yemeyem de. Kusak
1: nemiş kaçıdı de, hapa, but. Так нурго эрле каплак кит барды буныңга аяллар капылмай ма үш вак тамак итдиган муш ыссыкларда очакны алды туруп тамак итдиган ханым кызлар капыл солат ди. Бу эрле каплак кеткен аңлар кызык болды го бу.
0: Ош каполдыга ишма ашумда ойлап экен ош каполдыга ишма ашу. Бу нэр немиштим капыл силер мезе
1: тамак. Каполдыган башка иш жок окшайт эмди. Шуңа муш ишларны тип
0: капыл. Мисал тамак йемсаң немиш кылсыз силер мисал? Тамак йемсаң немиш кылсыз силер?
1: Түшті немеш қыз ұқылам сілі?
0: Мәселен, қайсы тамақ ешінің кемі жоқ вақыт егерләп кетеш, я көмісі ашының кетші қымы, қайсы шыңлағы бәк тәсір қып кетпарды, мәселен, ашының бірдеп пиғамат жоқы.
1: Тоғыра.
0: Қайсы шыңлағы бәк тәсір қып кетті
1: тамақ. Ширәлі, мәнә сән қындап пиғамла. Чаңа жүн шымалы ол
0: қойшының ішкай
1: Әр юлдашла алдыңлағы тия тамақла кәс ошының
0: ұлыңыз. Мұқалдырымыз ғайырып болмыз, белі қеп келді болмыса.
1: Ажына қыламдық
0: е?
1: Бұлды чатақ яқшы ма?
0: Шында көңілік нәсіне. Елі бір туақтың ечіп шықырған бір тамақ шықырыпты, ашының беп келді болмыса.
1: Умы немі кәл қи?
0: Ша, бүріміз тәмді, ашының бір епақылы қын.
2: Мағыл
1: болды. Полу еген Polo yiyen azıraq yumuşak namboz koşup yiyse deydi baki.
0: Polo yiyen nasıl hep yiyseniz mi kız?
1: Adılcan şuna yiydi. Adılcan polo ile çıkımdan yiydi.
0: Andan polo... Sürkaç ile pişmemdi ondan digen.
1: Polo ile polo ile yiyordu
2: ondan. 60-65 bin kadar abi.
1: Min kua koçsiz.
0: Ya o ya akır. He.
1: Min kua koçsiz pek dostlu kette de ma şireli tamah yemeyim de kakşa atkan çok ursu gula uruş atkan şireli yaşayad.
0: Ma kloz numar sokaç kim 14'ün kişi öfülen kloz. Kolkot. 150 man mı yapogan? Ахметжан машина сикен.
1: Әвәт қойылы.
0: Ә.
1: Шуны.
0: Бәк ханым кызлар бәк итеп китеп барды эмес мо шу вақ тамақны. Бір вақ әссе үйде тамақ.
1: Бір вақ әссе үйде тамақ қайын дейді, сіз болуды тамақ әтмәдісіз дедім де.
0: Экран пойыз шопыры.
1: Сіздердің үйде итілмей атқа оқшайды, басқа үйлерде итіліп атса тамақ.
0: Шунда обдан тамақ итеп атады ғой шу.
1: Әтегелік наштықтың шунда яқшы. Деп мында демеңізші мо?
0: Шу тамақны шунда обда итеп атады, кеш тамақны мо? Әмсел аз.
1: Normal itib atımız
0: qovatımız. Tamaq içib qayıb qas, bir şans yeyib qayıb keçdi azraq yavatımız həm də aşdaq.
1: Ha, aşna qovatımız əviz mi? Məsələn, mifəllə içib qas keçdi, onu tuxumla ilə qorub
0: içib qoymayız. Ha, aşdaq yeyimiz bolduq o.
1: Ha, səylə içib qas, onu atkən çayla qıb içkiz qoymayız, ləğməndən səylə içib qas. Çox aşna qovatqan deməyiz mi?
0: Aşdaq yavatımız.
1: Ha.
0: Umdan qo. İş qılıb heç kim taqaşmadıq.
1: Sulpiya. Мышлачы болған
2: деп. Жоқ, жоқ дегенше, сөйлен қызыз қолқотып қалды 8 мың қатырады.
0: 8 мың қатырады отқа.
1: Тамақ емесе, ішілмесе, етіп телефонлы ойнаса, мышла. Шәхәк, мазул пеш не дейді жоқ.
0: Әл қаятыңды ки бір аятыңлады ки бір қысым көңілді кішілерді онда бейзар болмаңла, ей.
1: Әресе.
0: Гәрче күнде қайт-қайт экрандағы іш осы ма? О, шында ме, бу аят ки на көңілді қошалық іштеп қараймын мен әмді. Мен өзім шәхси жұма. Бәлкім тоғырлығы оныңды бәк бейзар болып кетмаңла. Şunda köngüllük dep durup bundaq bir oynamamsızlar, bunda bir uzun, hmm. he?
1: Hayatta
0: rast. Ajoyib gençlijim ha. Tursunjan.
1: Yetti do pulunuz yetti do Tursunjan.
0: Vay, onda qimmat emas va u başqa yerdi keldim ezan jumo. U mehmonlarimning qarsunda ayay undaq bezib atgan bilan undaq qimmat emas va berib yeb kelinga. Birni o'zingiz yeb olmaysiz qarang.
1: Bir beliqdan
0: birni o'zingiz yeb olmaysiz. İşkanlı ya üçtanlı verip üçtan mifan kılıp yapkinin lan.
1: Üçüncü öz yağız yiyetken bile o belikni. İşkeylen
0: yiyet. İşkeyle yiyet okey.
1: Ay uydikiler kahve içip de oturup duğa basam. Yiyde. Bir kazan, taş kazandık birlik nemmini yap.
0: Oy hele yiyde o.
1: Ay ya kay unçilik yemeydi bilim ben onu.
0: O yemigen kıyafet kırvağın bile bekeydi o. Yiyde o.
1: Унчилик тамак жемейин да жумун.
0: Көчнө, болмам, лекин белекни жеди. Бохун, баухун да санинки алды, дабазаг манга ленияда машалла салжыкка каршы тарап раван деген учурны сахар бул буле.
1: Көнөсүн абасы бек исип кетти дейди ма. Багалтылган аптымы булланды тез вакытына чын тутуп эветтиңлар достор.
0: Андан жеримди чып калды булун иште.
1: Миң жум учур жолдопту окшуган жаумажыгы чөп сап кисе яки сыргач рампизлан аралаштырып исбек пейзолу дей. Биз кешик базарда шундай кылып берсек мехманлар бек окшайды экен.

0: 150 000 ýa etrapyda bir ýeňisi kemäs mekinji mi aralaşma energiýlik CRV-niňki ýeňilleri kanç pul etrapyda bolan hazır garaýla. Aralaşma energiýlik CRV-niňki
1: eň ýeňisi. 2013-niňki Corolla. Ustam gaýat pesanlar diýdi. Ähet jaňba, ähet akymyzyň uçurun bir aňlaýtaýyn.
0: Alaýla, alaýla.
2: Hormat söhbetdaşlar, ýol gaýra. Jaňsy gürdi ýerden görüş, ýerden gör Nissan şirketiniň aldygy bilen körüsini astyk çyr. Ýollar alan. 6 milyon soň sara aldady maşyn miqdary köp.
1: Maqul boldy, rahmat. Şonu bolan 2021 Nissan Şanyi zydyň hot. Näçe pullar galady? Bahala pesanlar deýdi. Ýusupjan.
0: Onu bir yollap bireyle.
1: Evet, koyduk.
0: Andın ma CRV'nin sorgan anlaşmayız. Hazır aralaşma energilik CRV'ninki itibar kandın kiyinki en tüven seplimliginki bahsi 159.900 yenge. Şunun karga vakti da şu 160.000 yenge siz en tüven seplimlik nusksun setibarsanız yolu çıkışları bulup en az rakbul kedi de bulunga. 180 işbarak yolu çıkıp kalamdı bu. Muşta oldu ki. Eger hem de ikinci kolunu alıma edip kayıp kalsanız bir ay ile ayrı gelirlerini o iliş baksanız bulam değil mi? Müştakken he? Bağma Vuşi 2018'nin şirkette edigen başınke neç pulu kalsan bulur? 2018'nin ki Bağma 5 şirketten başınızken he? Hangi kalsam oldu var dedi o.
1: Hadi bir evet bir ayla.
0: Evet atık.
1: 2016'niki Linhang Yuan mı?
0: Linhang Yuan
1: he. He, bana bir kaç pullağa ağıl buludu dedi.
2: Hürmet şu burada sağ yol kavre. Cansı kurtu yedi.
0: Oy bayan kuşurken he. Bayan kuşurken bak kaçtı
1: kurtu. Kaçtı koyul git kaldı. Evet koyduk çünkü.
0: Kudretten uçurun anlık mı?
1: Yok.
2: Ya çok amir yetekan uçuracak ya Rüzengil'den. Bilal onu kadar tamahın tallak. Muçtamak iyisler memiş o. Hakikaten de izin.
0: Uçurun anlık mı?
2: Ben de sizi pamiyeyi merak edem ama pamiyeyi bugün söz karışanların kayıtlarının 17'de. Hakikaten de izin.
0: Eee makul.
1: Gel ikin.
0: Yok geç. Biz şu krapulunu hesaplayıp lanmış olan bir şey diysek iki kıtım gel gidelim de bir şey yap kalamız mı?
1: Bir şeyin aşağıya verip, akşam 10 koy bir içinse.
0: He.
1: Kavap yiysek bir iş sık. Daha hesaplısanız kadarla, bugün kütüremem. Aa, işte deyip ettiniz de kudret he.
0: 2021'ninki tankı, sen be, tankı 300, tankı 300. Bu maşinası ne çıkıldaydı? 2021'ninki gene.
1: Yocunga otocuruşun aldıları koçlanı yadır. Aman diken uçurun ne, seher bulbülü. Evet, bu da rahmet sizge seher bulbülü.
0: Rahmet. Onu yeni qarsaq, yaxşı müsləyər yasəçilə.
1: Yaxşı, yaxşı. Özünüz yaxşı mı?
0: Mininki.
1: 2018-niki AD A6 il. Müşkünün qanç pullağı ağılı buludu, deydi.
0: Beycinin Oriore de bir maşası var mısın? Oriore'ninki qaysi hazır. Bu her kıl nuskulları bu getdi. Bu Oriore. Oriore'lı de bir yollap söz hem de. Qaysin diginiz ne tazı bilemeye kalıqçı mı? Hazır bir Oriore'de bir markup kaldı bu hazır. Bu Oriore'ninki mesela T01 var degendek. T10 var, aralaşma energilik nuskulları var. Kaysını gördünüz ha, resmini olsun evet bir an. Şunun kartı andım biz mavi, itibarı kançılık, hazır ki mavi. Başkuruluş taraflarındaki bazı kançılık şunu bir depireyle sizge.
1: Ma bejim beylu tarapta bir lazji bu ajoyib o'xshaydi. Ne ne ladin kep yejim ujrat turib ash bek o'xshaydi deb maqtab ketdi qo'm 6-chi kelin.
2: 2016-chi yil nihoyatda 100dan 105 ming qadrabdi.
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat.
2: 18-chi bo'lma ushi deb 95dan 100 ming qadrabdi.
0: Ma'qul.
1: Ma'qul, ma'qul.
2: 2021-chi Nissan Shoei deb 14 milliondan shoeib qolsa 55 ming qadrabdi. 12 milliondan shoeib qolsa 40 ming qadrabdi.
0: Makul.
2: 2013'te Karolla'da 20.000-25.000 kadrabına. 2014'te Hunçi S7'de 125'den 130 kadrabına.
0: 125-130 gacha. Ha, maqul.
1: Hayjon sen Personning oldiga qo'yishlaniyadi shunda ravon ekan deydi juma sayr bulbuli.

0: Ә, мақұл. Жужаң үйлі шәріфтің ғарыпке үйлі раван кен қарш тарап Абдумабулла азырақ көптіге ұшырын шырәлі әбәріпті.
1: Қадырлық достыл, аңлау атқынанла менің Абдумабуллың программысы. Программымыз не? Үрім шәрі маушын қуа жану бұйылығы жайлашқан шақсат еғіз бойшыққан бұл аториясы алайды талап қылған. Оның башқа тірік ве тірік тұғырыны база алсаған тірік қалықырасы өте шәк шіркеті му алайды талап қылған.
2: 2018-ші Audi A6-ды 95-100 мін көтірамызды.
0: Мақұл. Шичиху yolları yollar avan ke adiga uçurne Rana ay avatipdi Rana ay rahmat.
1: Qarmalın baki ağla aytipdi.
0: Nde de.
1: Uljadan yol xəbəri şimal qalbiyat yolu yuqur sürətli taş yol qarab mağan yönüşdi yollar avan deydi go. Bir gün səfərge mağdım u oturup oturupla. O işte edip.
0: 2018-ninki bavcun uyalingma zidon xot neç pul bula mushni qaytib yuzimizi yispesek olamı. Evet baqayıq.
1: Evet bireyli. Andan Jujang yolniki şərqdan qarab uzartılğan. Яқ, жүжан үйлі шәріқтің ғарыпке раван қаршы үйлініш тапты ма бұлла бізі көп, ештің башқы кепіңла еуқ мүсілінің ашы, ештің қиял қылам сілі деп, шірәлінің ашы, сәл, әй, бұл, демек ішмек.
0: Сіз ұнда осы тамақ, немішіланы қуатсыз, сіз азырамсы, тамақлан, нем құмай?
1: Тамақ емей, үш вақыт. Үш вақыт тамақ едіған вақыт неміш қуатсыз сіз?
0: Неміш қуатсыз сіз?
1: А, достырыңыз үлі көрішмей атсыз ақшанда, әміз тамақ едіған тұса ола.
0: Мәселен, неміш қылымыз, мәселен, ашы, бірәдісін дәпәсіңіз? Şunu qarta andım biz tamaqını unutub gəlsək məyli bu məsələ.
1: Sən necə görürsən bu tamaq yavatdı şu?
0: Ya şu bu
1: başqa çıxma atdı ola. Ya qolaşma qoyunu qılınmaydı ya tepki şoyunu qılınmaydı bir yer kelib. İşdim qoyma paralış bol taq olmaydı texə quruq.
0: Şunda yaxşı işni. Məsələn evdə oturub quruqna isim şunda yaxşı.
1: Quruqna?
0: Quruqna.
1: Nayısa?
0: He, nayısım çüş dəsəl bilən.
1: Tavuz ilədən.
0: Tavuz rəs tavuz ilən doğru he. Aşonlar yesin
1: şunda. Qudret siz şunu sizlər şunda am tələb yeyisizlər deyib bunda də qaldınız. Bizə yeyimiz bir vaxt tamaqı tavuz ilən ova yeyidigan
0: bu. Nan tavuz yeyitməs.
1: Gən çaylanı içib bunda.
0: Buldu o.
1: Buldu şunu alınaq.
0: 2023-ninki Golfu deyib də 2023-ninki Orsanian Golf.
1: Lexus ES 35 2009-ninki. Bun ilgar malım ki kaptı bu. Dursun canı vardı gayş.
0: Golf. Atal yola qoyulış ki 2023-ninki Golf deyib yola qoyduq.
1: Bu halab yumsun mu ilgar malım mən mağ mahallaydığa evet ki oxşay deyib. Na evet evet qıçma Dursun canı ustamğa Yusufcan. Hazır bağlab yerdi.
0: Onda azırıq elanı gəlmək gəlmiz ha.
3: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boldu.
4: Avtomobil satıb alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada satıb alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə kelin.
5: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongxing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
3: Bir buyruq bilanla teatr körüşni. Öyünüzning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
6: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni. Öyünüzning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

0: Оңлаватканыңлар 107.4 катнаш санаат радиосуна.
1: Менин аптымо менен программасы.
0: Программабызда кадырлык аңлаш достор, ушу Үрүмчи шаары Шенхуа жанып уйлугу жайгашкан Шахсат Эгиз Бошлон Булат Туристалай талап кылган жана Тарык ва Тырыттыгырын базага салган Тырыт халыкара соода чектик ширкети программабызды алайда талап кылган.
1: Шахсат Эгиз Бошлон Булат Туристасынын ордуна ма Шенхуа жанып уйлу, яны гүзөл качты ишинин даш бир тарап карап мындай карасаңлар Ваңзыкы учаң деп башчада орны. Şunu oğlum o huargo koşuyan işte ravandem de o seher bulbul işine uçur yol yaptı. Altın bulakını aldı da yaptım o bulan intayın köpteydi. Özal efendim. Rahmet sizge. Şirali Cenfi Kıvatkan çıkıdı.
2: Şunu 15. cümle yaptı. 10'dan 15 min kadar abone. Şunu 9. Lekas eğer 350 bin kalsa 15-20 min kadar abone. Şunu 20'sinin dolu olsa 70-75 kadar abone.
0: Makul.
2: Şunu 18'inki Audi A6 laptop 95'te 100 bin katra bu da. Şunu 16'inki Lihai laptop 100'den 105 bin katra bu da. Şunu 18'inki Boma Wushi laptop 95'ten 100 bin katra bu da. Şunu 21'inki Nissan Shui laptop 14 milyonlar şöyle yaparsa 55 bin katra bu da. 13 milyonlar şöyle yaparsa 40 bin katra bu da. Şunu 14'inki Shoka Polkot laptop 15 bin katra bu da.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: İlgar muallimi bir kalık tamak yegilmeyip de bir koyu oturup, bir koyu bile aptuzga oturup aps tamak yep get, deptik Allah şu, yugurup meyip de. Sıkılım. İhtibak yolu paralakını aldı koşuyun işte, maşallah köpteydi Abdurrahman Gang.
0: O di. İhtibak yolları paralakını aldı koşuyun işte yollar avanken. O 1 kilo göç, 1 kilo bir kilo belik kanç pol, bir de bir muç, açtı. Onda hesabat kısın ayaz, gündü nanca içeceksin siz.
1: Şireli yaşında neydi? 5 koyuk doyduğun kosakka sile bir reis koyuluk tamaklarını yap ya da pulun sırap kıkıcı. Bir zağırından bilen sütünü çılap içi olsam bir gün toydu aşınakı insanlığa mı? Neyim kısıyla nanca insanlığa mı?
0: Ha öz onuz yap.
1: Kul kaşılıp neyim şunda tamak yiyisiyle de baştan değil.
0: Şireli mi?
1: Hı.
0: Yaşıyor.
1: Siz bu kahve içsiniz o?
0: Ne adıma kahve içime?
1: Ya Şireli'nin değil mi? Biz ne hayran sizden aşın üç vakit çılgın ağızga?
0: Şun değil mi?
1: Pulu sırap. Aşın da kılı içi
0: Bir kahvenin pulu bir göç pulu kilem de o.
1: Kildu. Kildi? Bazı yerlerde kildu ha.
0: İşte tutsam bana.
1: Ne, onun bozuru başka çıkıyor bana Şireli. Şun ha mı?
0: Yenilan bir düştüydü o. 2021'ninki yenilanın birisi var. Yani 2021'ninki yenilan. Bir de 3 deyip koyup durdum da. Bir de 3 deyip. Bir de 3 deyilik de o. Akçan tey. Evet parak ha.
1: Bunda olsa?
0: Namı kulaktan kulak yetken.
1: Bulunuz neticeydi lan?
0: Molli girin aptolları den.
1: Tavsiye.
0: Hoş Roşen Gül'ün olsa. Tavsiye. Bir de versiniz. Buldu ben de bire ya. Ama aptomobil balonundaki bazı bir herifler var. Yani bu heriflerini bezeller bilirdi o, bezeller bilmeydi. Mesela siz bilmeyiz belgelerini çok. Bilmeyi mi dediniz? Biliyordu kızlar o kandaki.
1: Bilmeyiz
0: ya.
1: Mesela depo olan hem bilmeyiz depo olsun ben bilmeyen depo oturum daha mı yaptı?
0: Şu otomobil balonundaki mesela R16 205 55 diyecek mesela belgeler var o aşağı için ki R RP yani R RP
1: nimi gibi vekillik
0: kıldı. Hem de bu otomobil balonundaki bayam diyecek mesela işte ki R RP mahkeme okuyan
1: mesela. Radyal.
0: Radyal. Radyalının kıskartılmış ki. Bu Nemo degen çağda merdiyan sızıklık balonu vekillik kılıdı. Şundakla mı şu növetteki aileler işletişki maskeldiğen otomobillerle işletildiğen birden bir balon tüpe hesaplandı. Hem de merdiyan sızıklık balonunki işke kısmındaki perde perde sızıkı bu şu balon çemberi gidin bu şu nur şekilde balon uçuk içi sözülgen buldu. Ben aslında dedi ki katkı yerden başlayıp buna yumbalak çıyor mu? Sözülgen buldu. Hem de halkı sıman polat linti bilen bağlı yüzünü uğrap durdu. Bütün uğrap durdu. Bu hem de ilgirki konu pasundaki yanto kesişken balon kurulmasına bütünleye okşamaydı. Bu kıl kurulma bağlı yüzününki katlıklığını tekimi küçeydi. Tekimi küçük bulup belgelik derecede yıkıl kumayının tecigili bulundu. Şallı bitilgen yanto kesişken balonu seliştirme vakti de hem de merdiyan sızıklık balonununki sıklık tarıklı sürete tekimi tez uzun vakit yokur sürette yol yürüge vakti da balonun ki temperatürse bek yokurup gitiş, balon etilip gitiş, yuşurun xəvpi asan görülməydi. Sürkülüşki çidamçallığı texim yaxşı, işiltiliş ömrü texim uzun. Ölçəmdiki sallamdı, ayrım-ayrım alda oxşumağan parametrlığa maskeledi. Məsələn, 205 balonunki, kəsm 100 kəngliqininki milimetr sani. 55 olsa şu yumulaqlıq nisbətiki vəkillik qıladı. Yəni, şu balon divarınınki iyigizliki, balon kəngliqininki persentini göstərdi. 16 olsa bu balon buluninki sonluq diametrini göstərdi. Məsələn, qançarınlıq çox. Bazardaki barlıq, şu ailəki şiltişki maskeledigən pick-up, SUV-lığa, əsli zavod, şu R belgisi koyulgan, yani R belgisi koyulgan merdiyan sızıqlıq balonu işletildi. Fakat az sandaki şu kuruluş işletildiğin avtomobilla, konu yezegilik maşallarda şu yantı kesişken balonu işletildi. Balon almıştırığa vaxta çok şu okşaş ölçemdeki R tiplik şu merdiyan sızıqlıq balonu talış gerek. Başka kurulmalıq balonlarını arlaştırıp işletişken bulmaydı. Bu olmasa şu avtomobilinki yürüyüş mukumluğu bozulup, balon etilip gitiş, kontrolluğun yok diş katarlıq bexəterlik, xəvb xətir görüldü.
1: İşte bak görgünün aslında dabaza yönülüşü maşallah köp deyən uçurun Abdüəpəndim əvətibdi. Andan Tursuncan Ustam iş kaptomobilin əvətibdi. 2018 idi Eylül bilən, Borcun 2018. Bir bahalı vəssans. Andan işte bak yolu dabaza yönülüşü maşallah köp deyən uçurun ne canlı uçumuz əvətib gidibdi? Kaptomobilin köp dostu şübədəydi.
0: Onda yine İmran'ın
2: bunu aldı. Bu pul milletse bu da milletse bu şey yetiştirmem ki üç parmağım gidip takımsa Kosak'tan başka neyim de bu cihanda o.
0: Onda mı dep gitmem ama Kosak'tan başka neyim cihan neyim babu dep bu kallağı maskeldiğen geplendi değil mi onu?
2: Yani bir yemseğin bulmayı demedi. Yolları verirse ama koçan her zaman aldırıyorlar koçanın sürçüler var.

0: Онда болса мао бір аңлаушымыз ма муллигерн аптулугу нисбетен бек ихтияжымыз бек бати деп бир моч кептен изипте.
1: Бир ишилтип бакса.
0: Ишилтип баккан. Онда болса буда биз мукапат буюм кып берели кипиңизди аңлап.
1: Лекин як чокум ай шу нем кылам.
0: Як берон жума амса ишилтип баккандан кийин ма өзүңдүн баасын бир берип бекин амса.
1: Илгири башка аптулан ишилтип кеч. Жана ала мен бир сынап бакай деген деп ма программа акылдыштай дегенде. Mamuli giren tavsiyesini davet kan vakti yollaptı.
0: Aslında baldırarak diye basın burada bir gepsi yaptı. Tazı ne yapıyor tok.
1: Şu an de ma o lakin aşı yakışı bir işil tıpkan ki hakiki ma köngüldün çıkan bir bahane bir baksın.
0: Daha sen.
1: Ma gepsi üzerinde karganda kıl baha bir eleydi kan dek çumu ma.
0: Baha bir eley. Namı kulaktan kulak yetken pulumuzu tecih edilen Molli giren aptallarını mı kapattın? Beğendik kemse çumu.
1: İsmimiz Allah kılıç numaranızı bir evetsiniz kan ya.
0: He? Hazır evetin ha. Yezip evetin. Tez evetin cuma. Bir ay mıydı keçik basınız. Şuna olan. Yatik kaldı o iş. Yeni veriş ihtimallığımız belki yok oraya.
2: 2018'de Audi A6 65 topkasa 100 manın 105 man tarafı.
0: 100 man da 105 man içi buldu kendi Audi A6. 2018'de
2: Audi'nin 510 kolpatçıya 15 min tarafı.
0: He makul.
2: 2018'de Şoka kolpatçıya 15 min tarafı.
0: 15 man tarafı.
2: 2015'de Cimli yaptı 10 mandan 15 min tarafı.
0: Buldu.
1: Makul.
2: 2019'de Lexus ES350 topkasa
0: He.
2: 15-20 min çatrabıdır.
1: Makul makul.
0: Evet tutan numarı ne cümo? Hatırlayın lan ha?
1: Hatırlayın lan öyle ha?
0: Hatırlayın lan.
1: Seher bulbul ne diyeyim? Ben bir güldem de.
0: Siz bir gül?
1: Ha.
0: Ha gül.
1: Ha siz gül?
0: Yeşil olarak bir gül ha siz.
1: Ha siz.
0: Kandak mesela.
1: Gülenin merkulları bağım.
0: Ha.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yolun altı bizim bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Folk'ı ıslıklaş bayları mulazimet oranı Alay'da talep kılgan. Abdullah'ın yeni süper terisi boğan IS, AI, C2, C3, C5, C6 ölçümünü işlengen Folk'ı ıslıklaş bayları herkıl yukur önümlük muayt asıraş hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdolmobilgı mas geldi. Amrak abdolmobilinizde abdoltallıganda Folk'ı markasına Alay'da kat kılın. Folk'ı ıslıklaş bayları.
6: Yollarınızda biz Emrah!

0: kandan bilirsiniz?
1: Olgaç 174 yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Süyümlük radyo anlaşıcılar, Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızın sizlerge yollaş bilen birge programımızı başlayımız.
1: Şanak süyümlük dostlar, hoşçalık ilkide bir hatar menzilinle gitip ağaysıla.
0: İşleriniler ufduğuluk, neticilik bulsun.
1: Yol yürüyüş çariyanda yolukan kıyıncılıklarınla, meseleler bulsa, bizle ortaklaşsanla bulduk. Küçümüzün yetişesler için yardımlı bulumuz.
0: Biz mi hem en zor dırışçalıkımız bilen sizler için mulazmet kılımız.
1: Şanak kılımız dostlar, kini programımızda kızgılık bilen katnaş gaysıla.
0: Mən riyasetçi dostlar, Yaşar Yalqon.
1: Mən riyasetçi dostlar, kımcız ayı turkuyum.

0: Мутталип Ахатайды яхшымы Шимгу бакчынын алдыдагы жол Шимгу бакчынын кызыл көрүк карап манганда машин сал көп дейди, э, рахмат.
1: Şunun bilen Adiljan kam deydi hazır Adiljan ablamit biz hazır muşu Koşkar Bek yani Fuyan Koşkar Bek Fuyan Mişu Güven Fuyan Meşu Güven muşu yergi mangdok düştü hazır bir bas köşümüzden başlayımız da oyun şüphin hoda köysenle boldu kaşkaytki dostla depto Adiljan kam çö. Şunun bilen hazır yeni karsak ma kaşkaydın ekberjan depto Kaşkar'ın yolu fıçırı iştipak yolları koşu yönüştü ravan deydi. Tünü gün muğumuş, Adiljan ablamı Zühre Kerem, Muradıl Nasır, Kadiriye Kayserle bilen köreş tok deydi. Bügen muğuşta Kaşkar Koşkar Bey aşkansızlı nekmeydan körsüz kılıdı. 107'de tötünü anlayıp, yaktırıp anlaydıgan anlıkçılar nekmeydanı berip, veya seçile bilen körüşüp, tamaklağı eğiz tigip, gelişinlerini karşalımız. Selami japa çekevat sile bivas anlıkçıydı oldurup, Riyasetçilik kılıp atka riyasetçiler cepa çektiğinle rahmet armı gayisle deydi. Rahmet sizge.
0: Aa, gepni kıyıt koydu yakışa.
1: Rahmet.
0: Koşkar Bey demdi, Koşkar Bey de görüşeyle dostlar. Koşkar Bey tamakhanısı şey de görüşeyle onda bulsa. Taven şimali yolur koşluya düşün de ravan deydi köp rahmet. Onun başka yine?
1: Ama üç çakra keş deydi, ben bir kimlik tip aldım. Postkam'dan verilgen kimlik işken ismi Zulhumar Tursuncan işken. Eğer de radyo anlavatkan ya bumuz tonuçları anlavatkan bu sememle alakalı sanla bu tüken hep telefon numarını yolla koyup da. Lekin bu telefon numarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hallık numarı gibi kandan uğrup getti.
0: Evet,
1: toluk yollama.
0: Kaşkanın doğunu içip kalsınız. Ürümçüdüm aş pulgu doğu içip dümem deyip kalsız cümo deyip ablu deyip bendim. Aş kaşkayla gibi yerip aş okşuğan doğulunu bizim içip gilerimiz cümo.
1: Fırsat bula.
2: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shinjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
3: Avtomobil setib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shinjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Hoşçakalın dostlar. Çüşlük yollarınızda bizim rap programım. Verip Hoşçakalın dostlar. Çüşlük yollarınızda bizim rap programımız devam ediyordu. Nazar yasakçılarımızın telefonunu bir kabul kıp göreyli ya. Zühre yakşı mı?
1: Kınsa yakşı mı?
2: Zühre de yakşı mı?
1: Yaşar Yalkın, yaxşı mı?
2: Yaxşı mı?
1: Kanı? Anıqçılar, mala yaxşı mısınlar?
0: Bugün kanda yaxşı uçur yetkisiler, kulaqsılarda.
1: Biz hazır mala, biz Bivas köşüsünü doyum bilen Şubinxoda, Bivas köşüsünü tən qədəmde içtilam, yolda keti vatqaş, ma hazır başlap bulduk. Olani, hazır ki, mağmaqçı oğan yerimiz, ma anıqçılarımız mı bizge oranını dəbbədi, hazır ma körüb Bivas köşüsünü, Sinçan Beylu. Mu deydiken onun dinki mau arxavuş avucumu deydike. Muşu orunga jaylaşqan Qoşqar bek taamlarga ketibatmız. Qoşqar bek taamlarga berip şu yerde biz bir meydan Bivas köşüs çıkmaqçı. Qashqariki dostlarımız mu naq meydan kelip çıktığının yaqı Bivas köşüsde tan qatışıvatıdu. Yeni vaqtı ba. Muşu tüştük vaqt tamak vaqtı mı bop qaptı onun üstüge. Qashqariki dostlarının Qoşqar bek təklif qılımız. Tamak

0: Яхшы ин азрак агырбайлык бирок чаплап алдык алла ба деген. Азыркы балдар акылы күтүптү, лекин аны кылдыс кылмайды.
1: Кылмайды.
0: Жан кыла.
1: Жан татлык так. Каплан эмиш болду.
2: Мен шохум да каплан шох. Алдыма шохлай, май жол калдырам, мава яна ширай кандын чыгып, стартап акарып манга жолмуш. Көрүп устарган экен.
1: Билдик мава яна бир эсенсиз биз уштурулабы деп да.
0: Bayır Aziya deydi, Beyhuan Gauca, Beijing yolu çıkış ığızı tosulup getdi, deydi hazırda özüde.
1: Oldu, rahmet. İhtipak yolları da maşallah selip bel köplükken hem de bek alaydı ığır tosuluşlar yok, deydi. Köpten köp.
0: Abi, Abdunumur Ayıllık, Ösmü Kisellikler Doktor Hansı'ndan aldı dedi ki, yol mu hazır aşığım, hiç ciddi ki.
1: Tosuluk içipti,
0: ha? Davenmiş uken. Cican Gavsu muş uken, Ürümçü Sancit taş yolunun kimmiş, Mutsa Etran Kötürmü Körk. Karap manga nünlüştüm acilik kıdım aşım.
1: Tuzlu gitti.
0: Onun başka? Ma Şimgo yolu abay dedik oyduk Şimgo bakçına oldu dedim. Şem tosluptu hazır. Onun için şu iştipak yolumu tosluptu. Kılım Ayşici'ye koşumcu yolum tosluptu. Daven Bey yolum tosluptu. Yonşun kodusunun koşumcu yolu. Şanşahı götürmü körüktün. Dongarfan karap manga nünlüştüm. Abdüm abla köpken dostla.
1: Ondan sonra saytımızda doğurlu olaylı dostla. Vakit doğurlaş ilan edin. Dağınlık sahibi için mülazimete bulumuz.
3: Beijing vakti saat 14.
4: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chongwi markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Anglabatkyňyňla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndan bewasta anglatylyp atgan yollaryňyzdy biz hemra programmyz.
2: Şunaq dostlar, anglap atgynlar tüşlik yollaryňyzy biz hemra programmyz.
3: Dostlar, bu programmany hemiş işiltip bakallan maqtaýdygan bir-birisige täwsiýe kılıdygan Koyunlar dep işenç bilen sizlere güverdi bir alaydıgan Esil Abdul, Foku Abdulları alay talep kılgana. Biz mehem dostlarımızga Foku Abdul'ını tavsiye kıldık.
2: Doğru.
3: Dostlarımız mesela şu mulazmet urnuğu berip, mulazmeti bek yakşı. Şu 100% yakşı baha berildi. Her kıtım, 5 yıldızlık baha berildiğin nayt yakşı mulazmette. Şu Ardoço Körük'nün Asti Kofman Büngüen'in içinden başlıyorken, onun başka Şiyu'nun içinde ba, Şisende ba, bu... Maşin bazarı tereplerde ba degendeke özanlay qaysı qulaylıq qos basanlar bulu onundan başqa yene mushu her qaysı jayladımı ba şu jayladiki mushu fokanın mulazmet urnini bilishni xalaydigan dostlarımız bolsa desanlar biz tämelläp bäsek buldu ha
2: bäsek buldu ha devamlıq hemde işin üstümüz kegen uçurlar bir qarap aqam
3: şuna qılaylı dostlarımız devamlıq yol uçurları berinlar qısaq açqan bolsa vaqtı tamaq yep Tamak yegeş, oturup radyonu telefonda anlı bağlı buldu demez mi? Tamak yegeş, radyoya dağınlık dikkat kısana buldu. Onda sikayken uçurladın yet güzeli mi?
2: Tortaksi Rozcan Aydo Kazman'da midonçuyu çıkarıp mangan yolunu işte yollara banka deydi.
3: Aydın keşlerden avazlık uçur baka.
2: Aydın keşlerde sözlen.
4: Kandaralılar ya tekile yakışma teşkil oldu zazırma Zilka hasta şaşırıp teyzeyip Kağın adı kuzunladım Mahmak kuzulsak Siz Zilka'ın dek aldın İltimas kılmadan dedim Mangızam da mangızam da
2: Mangızmaydı o
3: İltimas kılısız Aydın keşler iltimas kılısız Aşu Maytağdın Narat Narat'tan Maytağ Muşu liniye Muşu bölekne iltimas kılısız Bunun da başka bölekleyge normal mangalaysız
2: Doğru.
3: Siz hem de kaysa orundun mağınsız, şu orunuz ne, özünüz ne kılıp, sayat liniyalarınız ne, özünüz opta mı oyluşup. Eğer ma bu maytak kucağdın, maytak kayak, maytakadın kucağın, muşu işki liniyada berip kiliş, aldın çoğum kilişsiz. Longchan kutsu kuş liniyada maşilla köp tosuluş bağdaydı, nurunun uçuri, rahmet.
2: Onun da başkarsak, Abdurrahim Kam'nın avazlık uçur bakan ya.
5: Biz yetinir yol, kodu bir yol tevri. Garba, kulpar yolu. Nuhya yolu yazıldım, garba azat yolu yazıldım, kendim yolları var.
2: Eyni bir ufçur vaki.
5: Biz yetinir yol, kodu bir yol tevri. Garba azat yolu, kulpar yolu yazıldım. Başka bir sıra, yani akbaşa yolu yazıldım, kodu bir yolları.
2: Buldu. Muşu, can... Çangcinsi duydun.
3: Çangcinsi duydun.
2: Beyhuan gavcağı çıkıp, Sibeyhuan. Jichon gawsuga chiqib, jichon keldim qo'shilishtiraman. O'chiratda qo'sh ratda qatar taksi deydi, tayyor taksi.
3: Poskamloq Abdu Qashqadin deydi. Mali kilib oldi, hozir aydirumdiki. Bir mashina bazar o'xshamadi bu.
2: Shahar ichiga kirgili.
3: Yaxshiroq yo'lni, yaxshiroq joyni tavsiya qilgan bo'lsanglar deydi hozir mana bu. Tong
2: Şehir içinde mağdığın yol demek ki mazır aydırım tarafta şehir içinde mi şu Tiangong, Dingshun, Guoji, Qiche, Cheng diyen yege baradığın yakışarak yol ne tavsiye kısanla deydi.
3: Hazır ma Koşkar Bey'deki paliyetlerini körüp telefonu uzdurulup otladım da. Amingül de uzdurulup otlamayı bağmamsız. Kaşkar kızlar birinle.
2: Onun da başka karısak Eko yayına avazlık şuruyken.
6: Kumkaya'da, Yaşar'da, Yakşıma,
2: Yakşıma,
6: Yakşıma,
2: Yakşıma, Yakşıma.
6: Şükürtü oldu hava. Zula'nın aldı, reşi olup gitti, göç oldurmuşu. Ha, toplak, ha, toplak.
2: Buldu, ha, buldu. Şuna olak, dükkan...

0: Bemarlar kelyaptamdu ya ma o nimege ma yazdamdu doğuş cep ilaqı soq ötüp çimilikleri ilaqı şip qalğanla bağı
1: Şunday mı? Tala jügünü qırğanda bağmaq, lekin qo bağmaqan bolsın pek mi ümit qılımız da.
0: Ha, endi usta deyimiz de. Abdıgıni.
2: Özler kitap yaşmaq.
1: Yaxşı mı?
2: Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yaxşı mı?
1: Atışta. Atışının özü de yok ki, lakin annemi de bak ya. Ahtu da bak ya. Ahtu da bak ya, mes ma. Aydın keşle.
3: Fındızay, ma ködünlü mama tağdan çirkin, ma maşallah ne ma ködünüz ma.
1: Yaxşı ma, sayatının peyzi yermiş edi.
3: Yolup getirdim ama ma yolga, bakıralım.
0: Onda bu ketmen.
1: Aydın keşle de, sayatının peyzi yeri manımışta duçuyalıkta.
0: Doğru.
1: Asta mıngayıp mənzirlərini görürsünüz, adamlarla salamlasınız, uçurmağın, uçuraşmayan, adet uçuraşmaydı adamlarla uçuruşup, çıraylıq mağınsınız, de? Jil olmay, tıllaşmay, uruşmay, yöyüm alanında mağın dep mi da, varan uçurun kımay mı yancı mı?
0: Ne kımak bop, Abdurrişit əpendimle tatıp, oy mi ikili ne dadesi?
1: Valis oynaylı.
0: Tansı oynaylı, dep çögüleydi gana vakti
1: ağzı. Valis, yaşar hatalaşman, valis bu.
0: Aşo.
1: Biz valis kamraklığımda, valis nakşılarım hiç bika ütekes işim püşütte minin.
0: Aşda ama?
1: Pır piyakırap tazmış, kan iteklik maşı. Kanlık bilen tazı,
0: he? Bilik İgiz başınlık ayakla olan çögüleyelim mi siz?
1: Yük, şu İgiz başınlık ayakla çögüleydi valis ne?
0: Aşda tık, ünlük, tamponu saklap turalım siz. Oynağın ilgi adam bilemde dastilip gitmem
1: sen. Herkes onu anmaydı.
0: İlgi paşınlık ayağına.
1: Herkes onu anmaydı. Siz bana o valizge herkes onu gip tek güzmem.
0: Çögülen.
1: Pır pır pır pır pekran lan.

0: Geri kaldınlar mı şimdi insanlar bula?
1: Ya bak oynamaydı.
0: Hey Yaşarcan diken oynatmış putlağı desep deketti mi nabdet koten taksi.
1: Kaç günü köyken tanız benim putlamı destekinim ne?

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda dolmuşturatımız, dostlarımızın Zühre Hanım programımızı yaktırıp ana edipti. Kayser Ayal isimli kadımız mı programımızı yaktırıp ana edipti rahmet. Hem de yollanik ahvallarına kadar baksak hazır saat 15'ten 29 minut edipti. Daha ben şimali yolu da yanına maşınla köpken dostlar. İhtifak yollarda mı maşınla köp tosiliş bakken, say yolu cennetin şimal karab manga yönlüşte, Guanghui körükten Kızıltak karab manga yönlüşte maşınla köpken. Lüşen Cenubi Yoli, Yişuen'den Hınan Şarkı yolu karapmanğa yönlüş Cenubi'den Şimal'a tosiliş bakken. Suju Şarkı Kutsu'nun koşumç yollarda mı maşınla köp tosiliş bakken. Kızıltak yollarda mı maşınla köpken. Hongguangshan yollarda mı maşınla köp tosiliş bakken. Onun başka Sisi Mal'ın etrafı. Xalık yolu ütüşümü görük ki Huanghe yolu Zhongyi Doktor Hanısının etrafı. Muşu taraflarda mı maşınla köp tosiliş bakken. Yan an yollarda mı maşınla köpken dostlarımız uçurlardan önümlük paylanğaysılar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Brüksel Yatırım Katnası Senat Radyosu'ndan bir vasıtan platkan kanunsuz kamera programını devamlaştırdığımız bu programımızın Türk ve Türk tağlarına pazar salgan Türk Suudi Cehlişerkte alayda talep kılgan bu oranına köpten köp rahmet ediniz. Hürmetli radio dinleyiciler, ammi üçün emeli iş kılıp yeri sahibimizde Karmay'nın üç ölçemlik yakşı idare kılış şifrini yeşiş degen mesmunda taktılmız.
1: Teniç amallı Karmay şehrinin en kuyuk halk turmuşu asası. Şundakla, neft arqılıq barlıq kelgen, neft arqılıq güllengen bu sanayet şehrinin yeni devirdeki partiyanın Şinjanı idare kılış tedbirini tuluq, dälcayda, umumyüzlük izcillaştırışı, cemiyet mukumluqı ve ebedi emellikini işqaşırışıdaki puhta ulteşi.
0: Yakın kıyılardan buyan Karmay şehri tekimi yukarı seviyelik tinç amanlı kuruluşu nişanıga hakiki kapalet kılıp, tarmakla toskını bozup taşlap, asasi katlamının kuvvetini canlandırıp, ammının birikmi küçünü mücessemlep, devir alaylık bilen neft şehri özgeçilikigi ige tinç amanlı kuruluşu yolunu tip çıktı.
1: Memleket boyunca kanuncil hükümet kuruluşudaki ülke şehri. Memleket boyunca cemiyet amanlıqı mudabiyat tezgilleş sistemisi kuruluşudaki ülke şehri. Memleket boyunca Milletler İttifaklığı Terakkiyatı'daki ülke şehri. Şehir hayonda cemiyetini idare kılışını zamanıvilaştırış noktada sınav kılıştaki layakatlik şehir. Türlük zor şerefle bu şehrinin tiniç amallıq cevap kayğızının en yakşı izahatıdır.
0: Ziriyetini asasi katlamda hal kılış, bir halatı da hal kılış, Karmay şehrinin asasi katlamını idare kılışının roşen haslıqı. Bütün şehirdeki her derecelik, her taraflı tüzeş merkezleri dikkatini yeri hukuku tevalliki, şakını nesi kaldırış, öycay mülazimeti kadarlık noktalık sahalarını merkezleştirip, köp tarmaklarını bir mü bir teşhirişini kanat yaydırışkı teşkillep, umumi miktarlık macera tizimliki turguzup, tarmakla hem türtki boludugan, köp kıl ortak tüzeydugan halkılı sistemisini berpa kılıp, yakın kıyılardan buyan ziliyet maceralarını mürassa kılışının muvaffakiyetlik buluş nispetini 98%'ın yukarı seviyede saklap, köp yıl besilip kalgan bir türküm dilolarını mahiyetlik halkı.
1: Asasi katlamının tiniç amallıq ulunu puhtulaş her bir daire, her bir amının katnışıgı ihtiyaclıq. Karmay şehri partiya kuruluşu, her tereplimi tüzeş, şehir başkuruş katarlı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televiziyasından sizlere birge siyaset qatnaş sanat radiosunun qonun sizge amra programmasi bo'yicha anglash berdik, yoqtirib olganingizga rahmat.
1: Riyosatchilar Daniyar Mahmud bilan Risolat Qosim.
0: Navbatchi muharrir Murat Qo'pir.

Ha, Yusenjan uçur yollaptı. Yusenjan programımız anlayıp etti ki, bayan ben ismin tapa, ismini doğru depti ben ha, Ömer Kam dep. Ömer Cappar diye ne, benim hele estağlaş kabiliyetim yakışık acımı, Ömer Kam dep, doğru depti ben. Yusenjan deydi, Ömer Cappar bu kişinin ismi, benim tağam buludu, hemen dükkanı girip, telefonunda cıbo içip, riyasetlerini körmen deydi, bek gördü, sen hemen lanı buludu deydi. Şundak ki ne, mıkarıp, şundak heves kıldım. Salam eytiñ juma. Gülbostan Abduqadir salam etti dep salam etti. Şundaq timen 90 neç yaşıqta görünmeydi gözüm şundaq sağlam aşındaq gördüm. Gep sözler bek jayda. Zehni quwwati bek yaxşıke dağıñızınki. Yaxşı tursun aman isen tursun.

Bu ay Cungu degen dostumuz. Men bugün Ürümçi Tianşa rayonu Şarık Aylan yolunun Kızıl Çırak'ta 7-8 yaşka kirgen yok. 78 yaşka kirdim dedi bir babayını Kızıl Çırak'tan ötküzüp koydu. Üç katım arka arkadan rahmet tep getti deydi. Maşı 78 yaş mı, 87 yaş mı? Maşı san almış bir kaptı o bizge kaya geçici uçurunuz. Meyli kaç yaş buluştun katı nazar, bir yakşı iş kıpsız. Köptün köp rahmet. Yüzden can. Tağam gıcıkım salmağız niyet gözüme digen uçurunu kaldırıp da. Asgar Urayım, riyasetçile kaşkanın nerede du deydi. Aşı şehir içi de. Şehir içi de ne mi? Şıpın kavladı, kün de cübo kuvatı du, şıpın kavladı doyunda. Aşının cübo olan köyünüz, bilettiniz. Mukim bir yerde emez. Aşı arkayısı bir üzün ihtiyacılık, müş programlarının ihtiyacı bilen ayılınıp şürüp kaşkan şehir içi de cübo kuvatı du. Unudun başka, Kayser ayalının ki bir avazlı kuşur bakıya bir anla bakayla. Anam Kayser Ayal, avazınız pek urulup gitipti. Anlaş imkanı yetip olmadı.

Bu ay Jungo degen dostumuz 78 yaşken deydi. İşki san ağırlıp gidip de. 7 bir yakta, 8 bir yakta durup kaptı. Şunun ulan bu 87 yaş mıydı, 78 yaş mıydı deyip soruşum.

Tosla tümende Apnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 28'den 38 geçe. Altay'da azraq yağmur yağdı, temperatura 18'den 33 geçe. Çöçek'te hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 22'den 40 Celsius gradus geçe. Olcuda hava bulutlu, temperatura 27'den 41 Celsius gradus geçe. Bordalada azraq yağmur yağdı, temperatura 25'den 41 Celsius gradus geçe. Karmayda hava bulutlu, temperatura 28'den 42 Celsius gradus geçe. Kuytunda hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 27'den 42 Celsius gradus geçe. Şihanzıda hava uçuk, temperatura 23'den 41 Celsius gradus geçe. Sancıda hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 28'den 44 Celsius gradus geçe. Kumulda hava uçuk, temperatura 24'ten 39 Celsius gradus geçe. Turpanda hava uçuk, temperatura 33'ten 47 Celsius gradus geçe. Korluda hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 26'den 41 Celsius gradus geçe. Aksuda hava bulutlu, temperatura 28'den 41 Celsius gradus geçe.

0: bu programını Tırt Soda Çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

Ürümçi ve onun atrofidagi kichik do'stlarning baxti keldi. Bugungi programmamizda ko'pchilikka bir yangi istirohat taqa qilish yangi yer belgisini tavsiya qilamiz. Yaqinda Ürümçi yuqori yangi texnikalik kasbda taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni, Ananchi bozorig'i joylashgan Ipak yo'li Sehra istirohat rayoni rasmiy ochildi. Yip yangi bir bekat shahildagi cheklimsiz yezi egilik. Madaniyat, sayohatni sinash manzarasi shaharning shimoldagi iqtidorlari eng to'liq bo'lgan kechilik madaniyat sayohat ulg'isiga aylanib, har qaysi yoshdagilarning sayohat ehtiyojiga moslashib, Ürümçi, Sanji, Vujachu atrofidagi shahar aholisi sayohatchilarni istirohat sayohati yangi tanlashi bilan ta'minladi. Bu istirohat rayoni Ananchi bozorining a'lo sifatlik sahro boyligi va qulaylik qatnash afzalligiga tayinib, butun vaqt bo'liklik ko'p xillashgan shahar atrofi istirohat manzilgohi barpo qildi. Bog'cha rayonida 6 cho'ng o'zgich kasb holati bo'ligi planlangan bo'lib, motorda harakatlanmaydigan shotliq bog'chisi, ota-ona va bolalar ko'ngil ochish rayoni, Vanghong biliq shotliq bog'chisi, sur'atda baslashishni sinash rayoni, Tarixchilik tadqiqot o'rganish bazasi va tashqi olam bo'shligi ajoyib kechik chiroq ko'rgazmasini o'z ichiga oladi. Soqma mashina, kading mashinasi, suv usti bog'chisi qatorliq 30 nacha yurish ko'ngil ochish aslahasi yurishlashtirilgan. Shuning bilan birga sahroda beliq tutish, o'moq armak hayvonlarga yem berish, dehqonlarning mazlik taomlariga eg'iz tegish qatorliq sinash turlari ta'sis qilingan. Onun başqa Bağçı rayonunda keç gündüz bölekke bölüp özgeç ticaret qilish yolu qoyuldu. Hər günü saat 16-da su üstüdə səyli qilish, su üstüdə səyli qilish, səhra tuyğusunu his qilish, sürətdə bəsləşiş musabiqi yolu. Motorda hərəkətlənməydiğən köngül içiş əsləhələri qatarlıq gündüzlük türlə umum yüzlük icib edildi. Saat 22-də bütün rayon taşqi alam boşluqı başlayımızdiki çıraq nuri körgəzmisi Bağçı rayonunu yoğurdudu. G'ayri moddiy madaniyat maroslari bo'yicha tömir ushquni chiqirish, suv ustida bo'shliqda parvoz qilish alohida mahorati, gulxon yiqib hamturtki bo'lish qatorliq o'zgichi o'yinlar navbat bilan o'rinlanib, quyuq kechilik sayohat kayfiyati yaratildi. Mol ko'p xil sayli sayohatni sinash

0: Qadirli do'stlar, kelguncha programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurug'i bir qarataylik. Obikeram apaning uchuri, Jungwen Kuchsi Ravonken deb to'va. Undan boshqa, ma'lum Mikroyning yo'l uchurib ekan, do'stlik yo'li tarafda avtomobillar ko'p ekan. Undan boshqa, Zuhra Keremadimizning bir ovozli uchurib ekan, to'q anglab taylik. Samsung yaxshimi,
1: radiomizlar yaxshimi? Prezidentki avvalis bilan gap qilishim. Mavu jayi zanlarga kirgan vaqtida makinlik surtadigan bir apparat bor kechizda. Shu apparatniki masalan o'rilib ketgan ahvolida shuni qayerda o'ylaydigandu, o'ylaydigan ustamlar bormidu, qila oladigan o'ylaydigan ustamlar bormidu, deb so'rag'an tekraylan, shomish usulini qoldirishim, agar shundanlar bo'lib qolsa, Allah'ın numarını bir yollak dağın bulsa, anlıkçılarımızı işe de bildik Allah'ın bulsunu, Allah'ın numarından tanımlayan bulsa.
0: Buldu dostlar. Yukarı Zühre Keremedimizden uçurunu anladık. Yani bu şu cayur canlıydı ki, kimlik sürkeydiğen aparat örülüp gitipti. Şunu onşaydıgan ustamla bulsa, bir uçurunu bir vetken bulsa dostlar. Bildik Allah bulsa, salonumuzda uçur yollasanla bir udullaştırı vesaire.

0: 예정 vakti saat 18.
1: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanoda külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991 257 4-8. Şincan Celi Mablaq Siliş Terakya Çekçirikli'nin yeni öyüne

0: İştipak yılı da maşallah bir az köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Onun dinkiyin şu danlık döndüm uçur maşallah köpke degen uçurunu tapşırıp aldık. İkbal adımızın karşılığımız rahmet İkbal adı. Onun dinkin özü hal.
1: Gülgülüm karşılığının vallahi yakanda kıyılay. Ey kızımın karası. Hamma kısak şu bırtın yanında hatıyam idi yürgenin yarası. Ben herkes bu kadar şansın yoldur başına kırdaman kesin bu koşulun işte.
0: Buldu rahmet. Adeta meyli erkanda kesip olsun, üskip özümüz erkanda bir işte özümüz yakışık yürgen işini özümüz yakışık yürgen derslenim. Haa, manu şunak naiti yakşı çıraylı kılışkı tırışımız emeyle. Ne, mu şunak şunak yakşı köygeşke arkadım dostlağı bəkirlaydı. Hem naiti yakşı adatı bəkirlap berudu, rahmet. Onun başka xalıq yolları hazırca ravan digen uçurunu tapşırıp aldıq. Bilal Zilal, neyim əbəttiniz? Bir numur əbətsiz, neymiş boldi? Uçurunuzun beşi yok, bir çöndürüş bir bitersiz, ha? Onun başka Nijat taksi deydu, Xotan birinci körükte koş liniyada maşilla köplikin tosuluşu yok deydu. Xotan'daki dostlar paylansanlar buludu. Yine uçurladın, Şiyu'nun altında maşilla bir az köp diye uçurunu tapşırıp aldı.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.
1: Sevgili anlayıcı dostlar, Katnaş Liniyesi programımızı devamlaştırırız. Bu programımızın eğiz boşluğu sağlamlıkı köngül bölüdüğü Allah'ın yakışı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kıldı. Bu oran köpten köp rahmet ettimiz. Kanih dostlarının kegen yol uçurlarından yetkizsek, Beijinglu tarafta maşallah selpel köp deyen uçurunu tur taksi rozcan evetdi, rahmet. Turpandan ballarımını ilip Altay tarafı sayatki mangan, bak hoş bop ketti, Kumkanas kentinden Altay yönüşü gümandok yollamış onday. Maşallah köplikin tosuluş yok, deydi Kaharcan. Sayatınız köngüllük bosun, bir hatar bosun, evet. Onun başka yine, uçurladın yani get.

Güzeli dostlar ha. Ma tosulgan yol bilekleridin ma uşoymo go dedo Dongjianlu din Wenchuanxilu janob shimal liniyasida tosuluş bakke bu amni ma uşoymo go baxtistirib şunun aldı. Maşallah sal pal köpke ünümlük paydalansanlar. Hoş. Onasa dostlarga yetkizilgan qatnash bilimlerga sual javoblik mazmunlar ba. Yaqtirib anglayotgan dostlar, yaqtirib anglayotman deb uchurlarni aytgan dostlar, uchurlarni topshirib oldi qarmag'aysizlar. Kechida avtomobil haydaganda qarshi tarafdan kelayotgan avtomobilning yiroqni yoritish chiriqini o'chirmay yurganligini ko'rganda, yiroq va yaqinni yoritish chiriqini ishlatib signal basimi qarshi taraf yanalam yiroqni yoritish chiriqini o'chirmasa qanday qilish kerak? Agar kechida avtomobillar uchrashganda qarshi tarafdan kelgan avtomobildan 150 metr yiroqlikda yaqinni yoritish chiriqini yondirish kerak. Qarshi tarafdan kelgan avtomobil yiroqni yoritish chiriqini o'chirmagan bo'lsa, yiroqni va yaqinni yoritish chiriqini ishlatib signal berish kerak. Qarshi tarafdan kelgan avtomobil yanalam yiroqni yoritish chiriqini o'chirmaganda avtomobilning sur'atini vaqtida ostilatib, yo'lning o'ng tarafiga yaqin yurish yoki avtomobilni to'xtatib yo'l berish kerak. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda yiroqni yoritish chiriqini yondirsa bo'lamdi, bo'lmamdi? To'g'ri shiltish usulini do'stlar deb beraylar. Yuqori sur'atlik tosh yo'llarining ko'pincha nur ojizlashtirish taxtasi o'rnatilgan bo'lib, yoritish aslahalari asosan yo'q deyarlik. Belgilim bo'yicha motorli qatnash vositalari kechida yo'l chiriqi o'rnatilmagan, yoritish sharoiti yaxshi bo'lmagan yo'llarda yurganda avtomobilning yiroqni yoritish chiriqini yondirsa bo'ladi. Yiroqni yoritish chiriqini ishlatish shoferlarning ko'rish orliqiga va bexatarlikka kapolatlik qilishdagi muhim tadbir hisoblanadi. Ammo tövendeki 4 xil ahvolda yiroqni yoritish chiriqini ehtiyot bilan ishlatishni tavsiya qilamiz. Birinchisi, yuqori sur'atlik tosh yo'lda yurayotganda oldida ketayotgan avtomobil bilan bo'lgan aralig'i 100 metrdan tuban bo'lganda avtomobilning yiqinni yoritish chiriqini yondirish kerak. Yiroqni yoritish chiriqini yondirib, oldidagi avtomobil shoferlarining normal yurishiga ta'sir yetkazishning oldini olish kerak. İkincidən, nurunu acizləşdiriş taxtısı ornatılmağan bəzi yol bələklərdə yürgəndə avtomobilin yıqını yoritish çiriqini yandırış təvsiyə qılındı. Yiroqni yoritish çiriqinin aldı tərəfdən kilib atqan avtomobil şoförlərinin körüş dairəsigə dəxli yetküzüşüdən saqlanış üçün avtomobillar öz ara uçuruşub bolğandan kiyin andın yiroqni yoritish çiriqini yandırıb davamlıq avtomobil haydısı boludu. Üçüncüden, alayda yol bölüklerde, havarayı alayda küllerde, avtomobillar öz ara uçuraşkanda yiroqni yoritish chiriqini işletmesi gerek. Chiroq o'rnatilgan tonalga kirganda yiqinni yoritish chiriqini yondirish kerak. Tomonliq kunlarda yiroqni yoritish chiriqini yondirganda nur qonuniyatsiz qaytish hodisasi ko'riladi. Shunga bundaq ahvolda tuman chiriqi va yiqinni yoritish chiriqini yondirish tavsiya qilindi. 4-nji nuqtadan oldidagi avtomobildan yondab o'tganda yiqinni yoritish chiriqi bilan yiroqni yoritish chiriqini tez sur'atda almashtirib yondirish hamda signal berish usuli bilan oldidagi avtomobilga diqqat qilishni eskertish kerak.

0: işiltip atkan nomeriñiz eğizge rawan kelmese, sabaqdaşlarıñızga bir qanç ketim dep bämigiçe esede tutup alalmaydıgan bolsa, Şinjan telegrafının oquğuçılar nomeriga almaştırıñ. Eğizinizga rawan kelidu. Mektepke tizimge aldırganda, sabaqdaşlarıñızga dep bägende äste asan qalıdu. Özüñizge täwä yeñi nomerini işletip, ali mektepteki yeñi turmuşıñızı başlaŋ. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip bejiriñ.
1: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın derek bir yerdi.

Tavan Peylu yeni dostlar mı şu Bayzat'ın aldı ya yani şu kaskaçlaş uğrundan başlayıp Şinfulu kumangan tüt koca şu tüt koca gıca maşallah bir az kök köpken demiş yürüyüş asta demiş ka degen de ma yolunun bir tarafı kuruluş kılını ötüptü şu sebeple yürüyüş asta dostlar önümlük paylansanla. Hoş geldiniz. Havara özgürlüğü Karabakaylı. Bugün 2026 yılı 7. ayının 20. günü Düşenbe. Ürümçi şehrinin kelgüsü 72 saat havaraya bir Karabaksak. Bugün yani 20. yılı bugün keçidin əti kündüz geçe hava uçuq. Temperatura 28'den 38 Celsius gradus kuşu buludu. 21. yılı keçidin 22. yılı kündüz geçe hava uçuq bulup kim bulutlundu. Temperatura 27'den 37 Celsius gradus kuşu buludu. 4-5 bal etrafta Qərbi şimal şamalı bakı. Şamal ba dostlar. Onun ikin 22-ci yıla kündüzdən 23-ci yıla, yaq 22-ci yıla keçidən 23-ci yıla kündüz gecə hava bulutluq temperatura 21-dən 31 Celsius gradus gecə. 2 gündəkin temperatura azraq düşdükə, amma bir neçə gün 37-38 yuqur temperatura haltıdı buludikən. Yenələm dostlar əskərtdiğimiz isq ötqamısın. Çinqi düşdükə fəaliyyətlərimizni özgərtəyli. Bir kaqı bəsək buludu, vaqtını özgərsək buludu, tamaqını yaxşı, vaqtı da yeşinlərini alay təvsiyə qılımız. Dostlar, qatnaş liniyəsi proqramımızın İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Köngül Bölüdü Qallanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluğu Amulatoriyası alay tələb qıldı. İğiz Boşluğu Sağlamlıqı vaxtıda köngül bölüb, vaxtıda asıraş davalaş qıb duruşanlarını əskərtimiz. Ürümçüdükü dostlar, yəni müşə Şinhua nalı 4 koçu İğizədiki güzəl qaçdı.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregece 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altımızı mı?
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Şunda qadirlik anlıqçılar, yollarınızda biz Hamra programısı bana başlandı. Anlıqçılarımızdı ki, programımızda aval qıdakta yaqtırıp anlaşına va programımızda qızgallaq bulan qatnışta mətkılımız qanda dediyem.
2: İndayın doğru. Hoş qadirlik radio anlıqçılar, radio çastı otisini 107.4 ki doğrula programımızı anlavatkan barılıq, çoğun küçük sövümlük anlıqçılar. Hamma ishlaringizning ko'ngildagidek yo'llaringizning ravon bo'lishini umid qilamiz.
1: To'g'ri.
2: Albatta, endi programmamizda oltilayotgan mazmunlardan unumli foydalanib, nihoyat yaxshi bir ruhiy kayfiyatni o'zingizlarga hamroh qilib, yaxshi bir ruhiyat yo'l yurishingizni umid qilamiz.
1: Albatta, qadrli anglovchilar, ba'zilaringiz avtomobilda anglayotgan bo'lsangiz mumkin, ba'zilaringiz savdo tijorat o'rinlarida anglayotgan bo'lsangiz mumkin, ba'zilaringiz uylarda kechki taom tayyorlikka anglayotgan bo'lsangiz mumkin. Ish qilib qaysi xil shaklda anglayotgan bo'linglar, radio chastotalar bir izatda to'p to'g'rilangan bo'lsa, albatta biz sizlarga hamroh, sizlar bizga hamroh. Samimiy mulozimatimiz safaringizga har bir vaqtingizga xushol kayfiyat berishsa, biz bundan intoyin xursandmiz. Men Nariyasach do'stlar, Mavlud Ibrohim.
2: Men Nariyasach do'stlar, Rushangul Basi.
1: Demesakmi, bilatdingmi? Xo'sh, anglovchilar, unda bo'lsa biz do'yinimizni ming oqtosanglarmi, bizni topolmaysizlar. Chunki do'yinimiz va shipping xorimizda bugun ma Qashqadagi bevosita ko'rishimiz saltirib davomlashadi. Juma anglovchilarimiz. Vaqtinglar bo'lgan do'stlarimizningki Qashqadagi jibolarimizni ko'rishinglar nima qilamiz? Radio chastotasini 107.4 to'g'rilgan anglovchilarimiz radio orqali programmamizga jo'r bo'g'aysizlar.
2: Lekin yana avvalgidek shu bizning Vision salonimizga uchur yo'llash shakli orqali programmamiz qatnashsanglar bo'ladi do'stlar. Juma.
1: Endi bir qism yo'l bo'laklarida to'silish bo'lgan sir, to'silishga boshlandi. Bir qism yo'l bo'laklari noyit ravon.
2: Mana bu yo'llar degan to'silib ishlabdi.
1: Voy, birdan bular. Dana birinchi o'rinda qaysi?
2: Birinchi o'rin turdigini ema u Jichangalsu.
1: Jichangalsu.
2: Turvatqanlar bormi? Musaychanli javchi va g'arib sharq yo'nish to'silib ketibdi.
1: Shu yo'l bo'lagi turvatqanlar bormi? Umum ahvol haqida sizlarning ig'zinglarni ushlanligimiz bor.
2: O'zingizlarni ma'lum qilinglar qani shu Jichangalsu su trap turotgan do'stlar olib qolsanglar.
1: Ha, ikkinchi o'rinda.
2: Turib qolgan ahvol bormi? Ikkinchisi ma Ittifoq yo'lidan Dongdalyan g'arbiy ko'chasi janub shimol yo'nalishda.
1: Oy, davom beylo. Davom beylo'da to'sib turotganlar bormi?
2: Gaqlanglar.
1: Ha.
2: Ikkinchisi ma Suju sharqiy ko'chasi qo'shimcha yo'l. Inchuan yo'lidan Beijing Nanlu tarafga sharq g'arb yo'nalishda to'silib ketibdi.
1: Uyadi bormi? Uyadi bormi?
2: Ondan Minhua ko'chasidan Xepin Nanlu tarafga janub shimol yo'nalishda to'silib ketibdi.
1: Ittifoq yo'li.
2: Ha.
1: İştipak yoldu, ba, İştipak yoldu, tosulup duruvatkan dostlarımız kaydı ba.
2: Beycan'dan andın ma o cüzünceye daydı o, şimal canop yönüştüm tosulup gitipti.
1: İşkip İştipak yoldu, töğütünce, altıncı orumda, cüpsallarını egellep duruyordum ha o. Tiyanşar ayındaki bir kısım yol belakları, işki, töğüt, altı da, asasen dağdan böyle oldu, İştipak yoldu bakken ha. Ma o, nadire kaya tosulup kalandı, minfacil tosulup kalandı bu kız.
3: Salam, bir yüz yedi tut, anladınız, anladınız. Senin avazına kaçan tıkadet mi jali otaş ne yapalım, otladı o. Hazır mağlusun kendin. Adacı o kadar, kendim ne kadar manga yürüyüş. Hayır işim de yakışıyım o ucu.
1: Ha, baktı, baktı. Meyak ya kendik. Ben bu
2: tosulup durup kalmam. Sizin tosulup kalamken tosulup kalamadı da boyluğa lükümde emez kene.
1: Bak, hoşalık etmem. Uyunuzu kremeysiz yarım saat kıca.
2: Öykle. Diye vakit karap tursuz aşağıda dep.
1: Ha, çıdırlarınız dayak durun. Ha, çıdır tikidir kanka.
2: Vi ma, meltkan devatkan ne? Vi de bu kettiniz hazırınızda. Dağlamı daydı, muşayişi de

0: Olsun gonlu haqqıyla maydığan demiliş güldür ki ilə
1: Yok
0: məyudu
1: yok
0: qaşqayı
1: yok yok
0: sayıya
1: yok
0: çıxmaq
1: yok
0: dedim
1: yok
0: dedim.
1: yok çıdıqan
0: Ama
1: adam
0: onun için saxlan.
1: çıdıqan adam mı qavusu gonludu mağdı cuma.
0: Başında xış bayamdı.
1: Ay kıyayı mən şu nakcılanı aldı tosup tutam dedi yaxşı tutam ana.
0: İşten çüş bu tosup durup kapısı da aldırma işten çüş sonuççu. Şu. Otenden yolu çöre garibi Beycan yolu xalıq meydandın. Gülbaqı ben işte maşallah bəkçak tosluş ba dedi. Nicat taksi.
1: Buldu. Ümit mükege akşaydı.
0: He,
1: Ümit
0: nakçılığına alıp bakalım.
2: Mevzutu Eşengöz'e Kışkart'ı Cibon abi zaten ben zövrede maçım bu ya. Siz Kışkart'ı tutacaksınız. Mevzutu.
1: Ya o Hoşur Cemil'e Ruşengül acı da. Kışkart'ı Cibon'cu o Hoşur Cemil'e Ruşengül acı da. Ay sizde ümit yok ki. Ne çi vaktim bir ya kim bile kim içi vatı da bilmekendi ki. Hep ümit, hep ümit. Biz tek işlige şanlavatımız neydi? Vay rahmet. Hiyalınız ne? Başkaya karartmayı bizge kartıncı mı hiyal?
0: Ha, ilgici başlaydı ucu mu acaba onu sonra atkalla? Biz mi maçından içi de kontiyonu içip koyuyor? Hepsi halkın maçtaydı hep anlavatımız hep. Muzefferjan. Uçur yollaptı mı? Kontiyonu içip koyuyorlarını bizge dep koyuptu. Demek ki pat pat aşmayızken de kontiyonu içi münçe. Korunun ihtipak yolları şunun da revan. Koğuş yolunu işlerdiken uçurunu koyulu balan evetipti. Bu kontiyon aşmaydan şoparlar intancık ki.
1: Şundak.
0: Tesir kılıdı depçü.
1: Hem de sebebi mi bana bazılarından soğuma getirdi, bazılarından lanma getirdi. Hem de bazıları bana uçuş bir de içip bir de deriz ne içi ötüdü diyendik ya. Tırşıvatımız kıyada tırşıvatsız.
3: Uzağızının aldık yolla asas ettir alam.
0: Makul rahmet. Rahmet. Yeni Hualiyan'ın işçi yolları sel tosluş ba, leken hem de herhalde bu kalıdı depma. Şair uçur verip de.
1: Rahmet. Rahmet. Röşengül'de avazın, ya Röşengül'de de o kayla balan. Sizin çok ayet ettim ha. Kayla balan. Avazınızı alıp hoş oldum de. Siz ahırını okumamışsınız gibi işini okumamışsınız kendine.
0: Evet, işini okumamışsınız.
1: Ama oku biri. Mahtaş fıçralarını. Ekbercan.
3: Kankayla Cemilinyan'ın altı da maşin sazlık için iyi kat kuşak koşa kalırıyo.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: Gıgı cici cici kemba dedi makul bu işkimiz köreyle cuma
0: adını. Yolun üzerine köreyliğinler degen gepken de tosulup geçen.
1: Biz bir şey köreyip otasak ilamcan. Başkalar bu nemi köre vatkınımızı bilmese ya bu. Doğru. Biz yetküzgen, biz yetküzgen uçurlarının ışkanda nemiz kanmaydı o. Ablikim sakçı. Yay.
0: Ablikim.
1: Buldum makul. Buldum. Makul. Röşengül cübü açılgan oranı özgermegen de deydi.
0: Yok, cübü açılgan oranı özgermedi. Belki maldadıkı uçur beygen bulsa özgermedi cümü. İhtibak yolu körüktün çüp çinza at tarap karap mağan yolun işbek tosulup gettiydi gen yani uçurunu zühre evet tuttu.
1: Vay rahmet, Ahmet Niyaz Karakaş'la belki ana atkan buluşu mümkün.
3: Röşengül hede şortu dese yaşlımın bizim yaktı tanatınız.

0: İşte bak yolu körü gidin çöp çını zavu terek mağa yolunu işte asılıp getti de Zükre.
1: Mağul buldu rahmet sizge. Şimfu macburunlarını körüp, şunda pinlülen, yezip gülen, yürek ahvelen, soğulan, evetip, telefonum kızıp çöpü bu ahırlaşık tuluk körü vattı mən.
0: Yaxşı.
1: Aldığı gün baray digen idim, gitip kaptıken körüşenmeye geldim, körüşüp çırayla kaldığı çıkıp mihman kısam bulattı, deyip Şimfu uçurlan yollaptı.
0: Bu oldu, ötüp getken işini demey.
1: Rahmet, digen oldu icimi biz yetkizip koyumuz, rahmet.
0: Bara alsanız, bara medisanla buldu, dedik ko alıqı. Anın kendi mavu, mandak deydiğen bir gepa.
1: Şu, şu. Da kollap gibi olanı körüp yüreklerin evetken ağızdan üzülmüş aldığı çıkan bilen beraber iş ya şimdi
0: kollaştığınız. Aşın dışsanız bu oldu barayı dinlattan baramadım dışsanız mı? Ah miti oldu ula köylünüzü çöğen dedin cuma şimfa.
1: Rahmet.
0: Biz Abdurrahman son kişinin kokuşacağım ama barayı dinlattım sizler kit kapsızlar. O bir iş gerek. Eğer barayı mısınız bu oldu güllerin evetken ağız özümü bağlı.
1: Yeterlik yeterlik rahmet.
0: Bana Kaşkaya'daki riyasetçilerimizden ki biri Kadriye bir söz kaldırıp da ona bakalım da.
2: Namaskar şengiller de radyoluk anlaşma sayesinde.
1: Yaşasın.
2: Bugün sizden şu kısa şehirdeki kuşkarda bugün tamamla sanatıda evası şuvarlık. Bir yüzyıldır da tutmakla sene bir adresi bir anlı bütünlü bir çevdiği nek meydanla. Bu arada Davutcan ve bir akım sıfatı.
0: Davutcan.
2: Yolları kısaya katarlık. Kancınadır eserlerinin için şu ağızı veriş, şimdi yönür mü, rahmetimi bizi uğurlar tabi. Şunu şu radyo alıp şu dostlarımız gerçi rahmetimi görenmeyen bulsunu. Radyo dolukunu akıllık yutsun ve hazır ortak iş koydum.
0: Buldu buldu, bulan mı hazır akvalın karganda ne ait? Varan çırağın buraya dokşaydı Kadir ya.
1: Mamamı
0: ayırım evet tüken bunu. Nurgun anlı kuşlarımız bugün bu şu koş mı koşka koş mu aşkalıp şunlar böyle aşkanlık verip dedi ha. Verip koşka ola manasat ki aşkanlık bu mu kaşkaydı ki istimalçılar köp vardıgan şunlar bir aşkanlık ya. Demek Nurgun anlı kuşlarımız şuya kepti. Şunların arasında Davut Can'ın bir maharatı var ya garip kısa geldi. Yalla
3: çalmaz ki de. Yalla çalmaz de. Allah'ın yollası daim turuşu bulan da. Bacı, emse bizde saklar kalan mekbarlarını aldıran kızırak mı aile?
0: Vay, piştir bakalım.
3: Zehra Hanım, hekeminin cübacıdın. Radyo tınşağı, kambarlık tınşar men dostlarına. Kızı salam yollayım ben. Salamımla yetkizi koyarsınız ha. Ay, bacı. Ay, ustaz. Ustaz. Ustaz ne kekken de ustaz, bayağı, radyo ne? Açı bende, bak hadi. Ustaz, radyo ne çıktı zırak mı hali? Ay, ustaz. Biz hazır kıya kep kaldık. Ustaz, biz hazır güzel kış kış harika kep kaldık.
0: Muzikalarını ben çekersem. Demek biz neki Kaşkaya'daki beyvası köylerimiz, anlı kuşlarımızdan katın işimden deyken kızgın balı yedip tacım.
1: Rahmet Kaşkaya'daki ait kızgın dostlar. Ait hoş bulduk. Rahmet sizlere.
0: Mavu, cıbı, cınzı, mına beyvası köylerimiz hazır başlı şaldı türü yedip ya. Belki misal turup biz neki riyasetçilerimiz.
1: Telefon ulap.
0: Hayatı beyvası köylerimizde deyip kılışı mümkün. Yani kaka anlı kuşlarımız, program mazmurlarımızın anlı kaç yolu çörü basanla buldu.
1: Belki anlığım baydı ama maşının toktup öyü kivaldım dedi aşı bayıqı. Belki tehlike kıldık ama elkam can şu.
0: Vay vay. Belki kırkıtın ha buldu ya.
1: Bağını tapmaydın ha.
0: Bağını tapma.
1: Anlığı baydı ama anlığı tıkırdı o ne. Yalnız öyü bir radyonu aladığı bir kılanmaydıgan bir iş emez bu. Elkı buludugan iş koy milliyet aşında bir hiyal oylu bulu dike.
0: Koş koşkar emez koşma koşkar dedi.
1: Koşma koşkar mı ya koşkar bek mi?
0: Muşu horaz tüydü. Şuna ko? Horaz'nın cimi süpütü tügidi. Kepsiz horaz dedik.
1: Şu horaz mı? Tömür horaz.
0: Şu horaz mı da baktık tügidi. Hem de bitçer koşkalağı kepti danla. Koş koşkar ki. Koşmak koşkar ki.
1: Koşmak koşka.
0: Hem de o tügisi nemik ile.
1: Ondan ikin.
0: Toşkan.
1: Toşkan.
0: Buka değil.
1: Kızıl buka işimlik var
0: az. Ula bak. Ula mı tügep oldu az?
1: Ula mı tügep oldu.
0: Kızıl buka kızıl öküz çıktı ya degen de.
1: Buka digerler çıkıp opturuz he. Bu şey hayvanlarının ismiyle atalgan başkanı o bey çıkken cümle.
0: Ula işte mi demeydi de?
1: Ne ula demeydi. Benim ismim ondan demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi. Demeydi.
0: Şu hemen.
1: Doğru. Maymun, timsoq deb bunda qisqanda oldi ki.
0: Bu adamlarning kim qo'yasin? Nima mening ismimni qo'yolsa deydi de ishi mi qanday ishi mi qanday?
1: Ular deyamagandik ketib.
0: Bir ishki vaqt tamoq bo'lsin beradi deydi de shundaymi?
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Ay, bopdi, bopdi mashu. Tutdin mashu hayvonotlarning tuyqaqdi. Nima ism qo'yasizlar?
1: Men shunga tadi, Shivayxon chiqilgan o'ng qurilish linga bak to'silib ketibdi juma degan uchurda Mamatjon to'r taksi avatibdi juma rahmat.
0: Xon xil udabdimi billa ko'p deydi Bayrozi ya rahmat.
1: Ha, voy, ayko yoyi 4 kun komandirovkaga chiqib bo'p programmani anglayolmay bendim uşaq nəslər çıxıb getdim şuna qalıb qaldım qaramay ustaz deydi.
0: Aşkın doktor xan teri keçəlliklərin bölümü görənsəniz pakız qılıb. Avaz verişini xeyli oxşutubdu cuma köpçülüklərin aldırışını açıqda bir məhərd namayın qılış asanımız.
1: Doğru günü bir oxşutubdu, şuna oxşutubdu.
0: Siz pinglini qanlısaq bulaq. Siz pinglinçi bolsanız oldu ki.
1: Pinglin,
0: pinglin, pinglinçi, pinglinçi.
1: Pinglinçi.
0: A bir nima qıpıqçılıq astı pinglin yazğanlar
1: oq.
0: Siz alıq aktiv energiyalik pinglin yazğan kansız cuma.
1: Öz çıraylıq adamlar işte olun.
0: Çıraylıqmı da?
1: Ha, çıraylıq Gülmira çıraylıq. Çıraylıq adamlar çıraylıq kəqil də Gülmira.
0: Bopta.
1: Xalxı yıldı maşınlar səl köp deyən uşuruna Bayrazi yəvətibdi cümə rəhmət sizə.
0: İşkib çıraylıq balanlar cümə. Yən ən yolu normal deydi cümə. Bopta. Çıraylıq. Normal olsa yaxşı.
1: Rəhmət. Şunu...
0: Çancan yollarda maşınlar biraz köprək deydi abi bunu.
1: Hə, sizə mə köp rəhmət. Onda mə adi adam uçurunuz tapşırıb aldıq. Mə xoş gəpsilər, qarşı alımız. Degendek muşu qatardık uçurlar bək çəqəmdə. Əmin bir məndə dəbdi, qarşı alı dəbdi, xoş olubdu, külübdü, yığılabdı. Degendek uçurlar bək yetküzüb kəsək mə tazı bulmayı qaldı ki. Rəhmət cümə əmin mələgə.
0: Şuna, qoncudik anlıq uçumuz özü ısım qoymabdı. Mənim ısımım çıxmaydı ki dəb.
1: Siz bir ısım qoyub qoyğa mə əldikam?
0: Isımınız boz çıxa, bala.
1: İsımsız, temsiz dəb. Isımınız yox qoyuna.
0: Bu, balın ısımını qoncudik Olcudaki mesela Şemşidin, Şemşidin, Şemşi, Yari, Yarı Mehmet'in, Yari, Taş Mehmet'in, Taş Dayımız emez mi? Yari, Taş, Şemşi de koyak
1: koyayım. Taş demsiz, yağımız, Tay demsiz. Tay mı deydi o he? Tay mı cırtaydı?
0: Bunda Yari, Taş, Şemşi. Bana. İsmınız bunun için vekşi çıkıyor.
1: Yari, Taş, Şemşi. Aç bıraklı koyu ettiniz de.
0: Koyu ettim acı. Olcudaki ekilet mi ısımlı anamız? Öz ısımı depremize biz de rencis olmayı da şunlar mı?
1: İsmım çıkmaydı ki dedik ki bana ısımız çıkıdığım buldu hem de.
0: Vaa Yari Taş Şemşi depti ya rüya seçti.
1: Yari Taş Şemşi depti. Hoşlu okudu bana şuna olay onu. Andan konu xualiyonu aldı bek tosulup gitti diyen diyen uçurdu mu sen Tiago? Ha, mağlı uçum sen. Rahmet siz gel.
0: Nadire çok mu tosaldı? Muş kız bir tosaldı. Ya
2: uzara tosulgan bu programını anlatıp kritik ettim. Uyur boldur ki aldım. Kanda kılan ben de.
0: Manda kılan karan siz. Kanda kısınız bula. Siz avu. Konu xualiyonu aldı bir an. Konu xualiyonu aldı da basınız bek tosulu iş bak.
1: Ayşe onu yutup kırkasanız buldu mu? Bak aldırayız sakça öy kırıp mı? Öydekiler kaya gidiyor onda açtamak edip ballarını
0: kursak. Öyde anlasın boludu. Bir bana Rüşengül. Öyde ne bir radyo yok telefonu bağ.
1: Ay vuyt hor radyo bağ radyo bağ dana öyde. İş yok musa telefon bağ meylem radyo yok olsun. Bop deyip bilmeyli sizin. A telefonundan tor radyosu arkalıklı öyde tor bayakçan. Anlasanız kanda kolay hem de. O şunun boğanı değilsler kaya.
0: Ya o üyünüz gütken de kıya beyvastan alış. Sıpımız ne ya? Siz mayak damağınızı kılaylara bayaktın. Bizim avazımız anlap oturalım.
1: Rüyen tərəflər, şunlar avan, digən uçurunu səviyyə qız əvətibdə o yoxlumudun ötdünüz qarşalımızə.
0: Xayirlik keş işlə və dınlamı deydi. Əslimi keşəmə də təxə mağabalı pərdisini tatqı fula atamda
1: bir yerdə. Oydaq əmdimə kün isib getdi dəb əmdim. Onda bir üzünü oğuşab sırtqıman qallar cıxcuma hazır təxə. Yurt yurtlarda bu kündüzü bək işib getdi. Ama çüştünkin çıxaylı koçulağı dəb əmdi təxə mə sırıq çıxatıdı.
0: Pərdanlını iç anla. Eyki yayı.
4: Şimdi o parçak donkan sen kızıl çırak dağda kıramanlığa yönüşte maşınlar cıx geldim ha Mevlüt Mali.
0: Akul.
1: Eyki yayı kanal kaldı.
0: Yayı kanal keşti maşınlar. Maşınlar ak çıxadı.
1: Maşınlar
0: ak çıxadı. Merziya.
2: Akul ölçeri sengizde de yolu süreyim ha. Ben sen dağda şiirden teyze kıramanlığa
0: yönüşte maşınki patak
1: tutmuş ben. Buldu rahmet sizge Merziye. Ma ürüm şehrine kelgüs üç günlük havarayı kadırdık dostlar. Manda oldu diken kralla. Ete ettiğinden keşke çok ağırlıkta. Bugün keşten et kündüzgü çok ağırlıkta hava uçuk. 28'den 38 Celsius gradusca. Muşayla 21. günü keşten 23. günü kündüzgüce hava uçuk bulup ki nazrak bulutlundu. 27'den 37 Celsius gradusca. Muşayla 22. günü keşten 23. günü kündüzgüce hava bulutluk. 21'den 31 Celsius gradusca. Muşayla oldu kendim o demek temperatür azrak kay.
0: Doğru.
1: Ne buldu ki hangi?
0: Sel tevelledik. 31 olsun yani boludu. Şu, bugün belki ısıdık. Hem ısıdığınla anı olsa sıkıntı polisinin altında da kalay dikkat kalayışla.
1: Ras. Şuna oğlan ismim Yaman uzrap gettim demdi.
0: Өз дәппәміз ұзырайды бұның.
1: Ярыта шәмші, аш ұсымыңыз ұзыра кет.
0: Бұның да бәкірек ұзырайды әгерінің құсыз. О, бәзі Тұрсын Тоқты, Тұрсын Абдулла, Мәмәт Тоқты дегенді ұзыра қылайтымыз.
1: Рыс.
0: Мана қаңлықшыла, Ятынжаның 21-ші күні, яны әті. Үрімчі санжының қысмар айларда йоқыр температура 40 Селсия градустын. Қысман жайларда 43 Селсия градустын ашыды екен. 949 қатнаш радиосы, 174 қатнаш сәнәт радиосының язды салқылық еткізіп, әмгекчілігі мехір мұхаббет вә иллықлық беғішлаш темесіді ке, чоң типтіке амыви мәнпәт фаалеті ұмымыздік башланды! Маң вақыр ішпер әмгесем оттағын еңкен өйліп. Юқыр температурды өз қызмет орылырды чың тұрған барлық әмгекчілігі өрмәт болдырмыз. 949 қатнаш радиосының ешіл лентісі давамлық ләпілдәп әмейләнге иллықтық еткізмәкті. Біз Шинжан Ләмбойыр Сапсүйі білен бірлішіп, Ләмбойыр Сапсүйі Чүнжіншүй, Ләмбойыр Сапсүйі білен бірлішіп қатына сақшыры, от өчіріш құтқызыш қадымлары, мойт астыраш ішчілері, құрылыш ішчілері, тез еолланымы еткізгүчілі, кіра автомобилі шопырлары, екілгі ғазны чарылап тәкшіргүчілі қатарлық сырт қызмет қылған әмгекчілігі ішчімлік су арқылы қанда қылымыз?
1: Ғамқорлық
0: еткізіміз. Бір болық су білен сұнылған мехірі, радио долқылары арқылық жеткізілген мұхаббат, пішгірім язда шәһәр қоғдығышларға салқынлық бегішлік болсын. 949 қатнаш радиосы, 174 қатнаш сәнәт радиосының программаларыға диққат қылып, әмде дойын, көйшу, сын сыпсы қатарлық тарат қолады ке бейбасы көзісіні көріп,
1: Біз білен бірлікті салқылық жеткізуш, күш ұлап мейір мұхаббет бейғышлаш пағалетігі қатнышын.
0: Демәк, әті бір күн аңлық ұтыларымыз мұшы жүкір температурлық қауар айда мұшы қызмет орынды чың тұрып ішіліп атқан барлық әмгекшілігі мейір мұхаббет жеткізіміз ұнтыққан мұға ішіліп жүмі.

0: Qadirlik anglovchilar, programmamızni davomlashtiryapmiz. Ikki faoliyatimiz va birisi avtomobil klubi faoliyatimiz sizlarga davomliq tavsiya qildiganimiz bo'lsa.
1: Mulliy Gran Abdullari avtomobil klubi faoliyatimizga qatnashgan Mulliy Gran Abdullari nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul deb nomlagan. Bir qitimni almashtirib qochilganlar bo'lsa, ikkinchi qitim yana tabiiylar shuni izlab so'rab qochilaydigan anglovchilarning inkasi nayt yaxshi bo'layotgan sifatlik samimiyatni asos qilgan hamda shunday bir yaxshi Abdul deb hamda istimolchilar hammasi maqtab atadi.
0: Telefon nomeri
1: 1359-75-75 telefon qilsanglar bo'ldi. Joy joylarda hamda setish o'rni bor do'stlar, jumi?
0: Shunaq, uningda boshqa Shinjongdagi ang esil tamni izlash faoliyatimizda sizlarga tomoqlarga o'xshaydigan bo'libmi? Kali go'shi o'g'risi
1: ajoyib
0: o'xshaydigan rojamolri, to'g'ri bachoqlari, ballon apasanla, hamburg bulkilar o'xshaydigan sartam kiroran kali go'shi o'g'rixamizda olib aytamiz.
1: Marojlarim shuna o'xshaydi uning ustiga.
0: Ras, atiganlik tomoqlari bor, nashtlar bor, degan
1: qumlari bor, matlar bor, atiganlik nashtisi bor. 24 soat uning ustiga tijorat, ya?
0: Sartam kiroran kali go'shi o'g'rixamizda.
1: Sartamda har tamda, har xil tamdan topa olasizlar.
2: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programmisi.
3: 7. ayının 30. gününden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halıqıra Avtomobil Sanayeti Körgezmisi Şincan Halıqıra Yığın Körgezmi Merkezde ötküzüldü. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqdor avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
4: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shinjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi. Anglayotganingizlar
1: Keşlik yollarınızda biz hemra programımız.
0: Ben Mevlüt İbrahim.
1: Ben Rüşengül Basit.
0: Sizler için devamlı mülazimet ediyoruz. Kadirlik anlıkçılama avtomobil körgezimizin ki eğer biletiğe erişmek için bakan anlıkçılarımız olsa, erişten halaydıgan anlıkçılarımız olsa, ertilerden apırıp koyalım. Birisi Molligar'ın aptallarını mahsus etmiş. Orada ma Çingdao Ultra Krayn'daki. İkinci birisi ma Fleven'deki mihmalları maşkanısı. Kayya kolay bu.

0: bolsa, mesela mihmanların maşkanısı verip tamam edeceğiz. Hangi talbiyelet gerek olsa şu an ilova sanlar buludu. Şimdi eğer basanlar bir adam bağlanmaydı, 3-4 adam barısıyla bir bilet 20 koydun, hesaplı sanlar mı? Bir 100 koy, 80 koy.
1: Bilet. Pul onlar tecilip kaldı.
0: Tecilip kaldı. Tamam insanlar buludu onunla. Sonra ama o 7. ayının 31. günü, 8. ayının 3. günü, 7. ayının 30. günü. 8. ayının 3. günü geçe. Devamlı şıdığan, ötküzüldüğan Optimobil körgazımızın ki bileti ihtiyacı kanalıklarımızı unutkamalı. Ehat adım başlayıp, yani ehat düştüğün kendini başlayıp Molli İgir'in aptallarını mahsus etişi oranı için aldık. Yani birisi Mahful İvan'daki mihmallarım aşkansız verip ilova sağına buldu hocam.
1: Ondan sonra devamlık programımız kızgılık plan karnışıp uçurlarını yollap, bezmullarını evetip kısana buludu. Söygünün uçuru karsak ben Badaven'den ayrıdurumu gidip var mı? İkinci aylamı yolla. Şunun da aravanda uçuru verip hocam. Rahmet.
0: Öz haldeydi iştipak ülüslerinin idareden çoğun bazağı kırıp, dağ bazağı kırıp manga yolunu işte yaptım mı? Valla intayın köp dostluş bağı dedi. Paylanıp kalaylı.
1: Sayfanın uçuru karsak üçüncü görüşünü koşum çöldüm yaptım mı? Valla bek köpte uçuru verip duğu. Rahmet sizge.
0: Eslime Rasmi Altaka ettiğen tokus köyü işkital dençü isimliğini işteyem. Bak yakışken bazı bir okşaş tipteki içimlikler okşaş şeker miktarı çıkamazken adamın kanıyı çaplaşılı bir aram kınmaydıken başka içimliklerle okşaş mukapat çıkan teyatı nakhlaştırıp işgit al işçeyi değmeye deydim hani.
1: Çıkılıp işçiden çokum çıkıdıken bir koyuyorsun.
0: Dençü energiye içimlik. İkin keşti çoğum anlacıma bekir okulup keçeyi çöğülte sanıp geçtiler.
1: Aras eslime.
0: Kündüzleri çarı çıkanda arganda işçi basan.
1: Keçiyle kündüzün olmaştırma ama yine keşti
0: koyamaya etkiniz. Mağul Santiago'daydı ısmınızı bir özgerti teyli anlık için ez. Sımız badu bir
1: çıraylı
0: kadınız apanız bu arzulap koygan.
1: Ya Dilşat ya İlşat ya Kasım Can'da. Vakırış
0: bir ay digen de kıytıldın mı deyip siz kıytıldınız mevlüt kovu de vakırap siz rast vakıraysız ki. Siz ne malık biz de mi vakıraydı deyip koyup koyam tıkıya. Sımız evetine özgerteyle cuma.
1: Sımız ne özgerteyle cuma?
0: Ya şu an ne mi bu bir kısma ala
1: ayka ya.
2: Mümkün mani eşkün bak şirkette İhsan Tö dikkat bulancına kallamız kızıp komisyonu.
0: Hey. Menin din enstrümey, özen din enstrümey adaş. Ve men digen nurgun ıssık soğuklarını beşimden ötküzgende. Ve bu ıssık digen ıssık olamdı bu. Ve 60-70 gradüslük ıssıklığı mı hili berda çıkmayken. Bana köngül bölgeninizge rahmet. Ama işkimizde tozup koysa yanıla yıkıldığınız siz. Sen konser, özlü kere köyümüzün de açık gibi oldu.
1: Ma yüzün geldin daha ben belli oturup kaptım abla bir kadar köptüğün uçurun Abdultay'ın evet bu benim ismimde Cesur 403 deyip kırgızıp koyun akadır ma Yarı Taş Şemşi.
0: Yarı Taş Şemşi benim başka işim yok da ha. Sizin ısmınızı
1: özgürsün başka. Bu şöyle bir 20 saat mevcutkam sizin ısmınızı özgürtip lan maşı sizin ısmınızı lalap ilişip çıkam demdi. Şunda maşı. Özgürtemdim ya şimdi meyleyem de.
0: Özgürteyle özgürte.
1: Cesur 403.
0: Bana Yarı Taş Şemşi bunun diki ısmınız Cesur 403 buldu. Hele ki son okan ısım koyduğunda.
1: Şunu oğlan.
0: Bunun diki.
1: İsmen.
0: Senin ismen. Vukun bosun. Familen. Sın bosun. Bu ısımını yakış gördün mü? İyi ustaz iyi. Bak yakış gördüm. Rahmet sizge. Vuuu. Molla gitip gittik. Şunun okşaş. Yarı Taş Şemşi'nin ismi. Bugünden başla. Cesur 403 bolsun. Şunun kılayık. Fışırlanı begey.
1: Cesur bolsun. Döpe. Evapta kana bir kürpak ile hem de ma program arkalı kançılık cesur hem de siz. Şunun oğla benim bir teklifim var dedim Merzi'ye.
0: Verin ha.
1: Bu Adıl Soğuz Sarayı'nın aldıdaki piyadeler ötüdüğün yolu bir piyadeler Kızılçırık orantı pegen bu saat toslaş piyadeler sebepteki grup git vardı o 2 saat 10 gıçıl tosuludu. Müşey bir çırak orantı ve sanlığa olmamdı da Merzi'ye şuna bir teklif
0: girip. Bugün sen işten şuna kaldı. Eğer tıla çakın beyrip biz orantı. Ne bu 6 ay uyudu balısı karab yatkan adam çıkıp da teklif şuna sökp etkin ne?
1: Hazır uy aldıraydı da ama 6 aydan ki karşılıklı yollar tosulup gitpagan ilgir aldırmagan bile hazır aldırap uyu mağdı şun açın bilinip gitpagan.
0: 3-cü balamızı tutup uyu 6 ay uyudan çıkma yetiğen boldu. Çıkmışım boldu ki ya. Çıkkan dekilerle tosulup kalıdı.
1: Üçümüz ağırtıp da. Tosulu da o yollardı mı?
0: Biz mi düşkeyken o yollardı? Tuğkan. Ya bir adam turup kız neyin boludu? Onda adam talağa çıkması gerek de balısak nayfan verdiği vakti talağa çıkıp yerdi.
1: Üç balına anısmışsın. Teklif fikri bayıp kaldı hem de kadar.
0: Üçemez de hem de üçüncüsü.
1: Siz üç dediniz gazi.
0: Üçüncüsü ne? Boşuna bir
1: tane. Ben de dağım. Üçüncüsü ne? Aşına okşaydım. işte hata düşünüşler bunlar teyde yap kaldık ya. Şevşimir'in aldık yollar maşallahcık leken tostu şok teyde. Bay yiğit lan uçuyor ya.
0: Hemkar gelenmiş bunu körüp baktık şu.
1: Kalayım kalmaşın
0: tuttum. Aptı ha buna kaydık kılap aptı mı bul tuttum siz.
1: Biz kocarı iman
0: sonunda. 200 yen.
1: 200 yen mi ki?
0: Buranın tadı 200 yen tam itibarı bağımı yok mu okumadık.
1: Sizden hem de ilgili kalpti onda kaydı kılap kılmışlarınız yok olsa hem de 100 koyla bop kalışmam ki.
0: 6 ay işçiler.
1: Eğer patpatlı mışında kıttırdığan birisi bulsanız hem de o 200 kocarı imanı. Şükürlü körükünün aslında maşallah bekçik Şibili uqarap mağan yolun işlerdeydi Mihray kız. Rahmet sizge Yasin Can'la uçuyor akarsak Masha yolu Hına yolu körükünün sınıp uqarap mağan yolun iş. Muşu körükten muşu yol körükten başla maşallah bekçik süret astadaydı Yasin Can.
0: Yasin Can'ın sınıp neydi ki?
1: Kayakin ton sınıp kudaydı o. Sağ yolu Hına yolu körükünün sucu yolu demek ki mu?
0: Sıpın, sıpın sınıp
1: demek ki mi ya? Sıpın
0: yolu demek ki mi ya? Ebat Yasin Can sınıpınızı saksılamak bir yıl oncuma.
1: Sınıf da kanalı sakriyeler eklemi de koy bunu hem de.
0: Abdurrahim efendi.
2: 174 orada yol kayarı. Beyjan yolu. Garip azat yol yokuzdan. Sen de o yolu yokuzu geldim yollar var.
0: Makul rahmet.
1: Makul buldu rahmet sizge. Aerodrom yolları sancı terapi karap mağan yolun işte. Mağhınen, Juan yolları koş yolun işte ravan. Mağhmetçe radyonu uçur de vegan uçur ya.
0: 16. İslam İhmalları Maşkanası'nın içiliş mürasımında doyunda makabatka erişken uçur kemmet o deyip. Uçur kemmet de siz bari siz eğer makabatka erişken basanız eser ki birip muşu telefon numaranızı köstüp kısanız buldu. Cuma sizge
1: al. Kısanız buldu.
0: Ya sizge alaydı uçur kemmet de anlık uçumuz. Yet güzülsem ihra muhabbet. Kalplerden söygüyü taraydı. Muşu ısık tomuz küllerde.
1: Doğap
0: su begelle. Bak mı yaraydı. Adi adam yaxşı yazıbdı məni.
1: Rəs.
0: Məşinə bir ahang
1: sıxdı. Adi sözlərlə şunun da yaxşı yazıbsız.
0: Məşinə bir ahang
1: sıxdı. Adi adam deyən naxşı kürgüzəsək sevəsəkli bula.
0: Siz ahang sıxdı.
1: Ahangız deyib nəmiş qılmısa bağlan samayımız.
0: Ya bu şey bağhang olsun sepirqan məşinə.
1: O ya salamayım.
0: Salamaydı qadam nəmi tolu gəp.
1: Bunu özəm yalğız qalğan səpaqsan buldu. Hazır xijlul mə?
0: Менің ұсымын өзгерді қыңам әлтәке Мәмәт Пішан деп. Болды да, бүгінше қараңлар башқышымыз ек, біз ұсым өзгерді әйлі. Құшырланы бәмәйлі. Бірден кетчі әмғыр деп өзгерді қызып сізге өткен әмді Мәмәт Пішан дейді, мақыл.
1: Aşna kılaylı rast, isim özgürsek buldu tamamen. Yani kimler isim özgürtik ihtiyacın la ba?
0: Nur.
2: Ben Zeytet Petre Petre'yle yaşım sıra yukarı biriyim. Ben Meşem Maşin Bazır'dan çıktı fazır. Mevhacı çıktı geldim. Şükür taktadan yollar koş yolun işte şunlara bakıyorlar.
1: Akıl buldu rahmet. Ma ağamı bir uçur yollaptı bu. Ağanın bu isim koşuk ihtiyacı bana kılırdı lakin. 7. ayının 22. günü ayalım bilen toy kılımızın 3 yıllık hatır günü. Eminim tuğulgan günü müydü? Toy kılıp hazırlıkçı toy hatır günümüzünü tebrikle bakmağın idi. 3 yıllıkını tebrikleyildi gen tamı kokşaydıgan bas muhab kaşkalla buz tavsiye kılanla dep mevlut kabızgi gəqtu toğır izdepsiz biz ne? Toğır izdepsiz biz
0: yeni açılgan mehmallar
1: şey
0: çünkü o yenilikki tamaklarının tamının esilliki romantikliki şikinç kadar çıkıp şunda ama
1: şikişlik orunla ba
0: şikişlik orun ba oturup
1: şunda mas geldim iş toy hatır günü ölen toğulgan günü ötküzüşke ayı
0: Beliklani yap qaran. O yerdən nağma yap otamazdın. Beliklı yap. Onun kəyindən iş qılıb yaman pəs pisalarını yap yaş yox indi kim.
1: Beliklini yekilişni xil könlünüz
0: gətirsiz. Beliklı deyən bilə. Tişlərimə kirib sizə yegan beliklar deyən. Nə çıxıtım deyən. Elək bıqıllarını tişləb balıq düşümdə beliklaçı. Aydaq ketdi. Rəs.
1: Yer rəs açdı da bu proqram başlanğıcında aç bilik oxşamdı ki mən zadı verib yeyib gəlməyidiklər
0: deyib. Mavo,
1: orunda. Rəs oxşaydı ki.
0: Orunda biləmsiz mə Fulivəndə ki.
1: Hə.
0: Fulivəndə. Fulivən avtomobil toxtuş meydanı var, yarası toxtuş meydanı. Aşağı yaxında qarsanız avtomobilinizi yaşayaq toxtatırsınız. Aşağı bir ana. Yaxşı
1: olar. Aşağı hər xil çayları, qəhvələri, içimlikləri, hər xil səymilər, mifən yemslər, yoki aşu, welcome deyəndə aşu pizza, İtalya çöpleri yemsler, bilik yemsler. Ben mi spike verip yapkasanlar buldum? Asıl şuna muhabbet.
0: Eğer de ya de, oylap kıpkasınız mı bana? Biz ne çakırın? Öşercan ailesi, Rüşengül ailesi. Biz bırak oturup la. Küçümüz, iyi kalitimiz la. Vay de ayağlarınız koşuk bir tutu. O cevap yüz deyip seyici mi? Ya okumaptım hemen.
1: Nereden tuttun? Yüzde de. Kona kıtaptın de. Şuna ola eğren bulup aşağıya. Şuna oğan 6 adam sizlərinki işə ilən qoşulub,
0: hə? Ha, boldu biz yeməyimiz. Bu
1: xatır günlər ilə aşağı ötküzüb gəlgan bulmuzdə.
0: Biz hazır bir qrup olub təşkil edim indi qızdıl qızdılmağan sorunlarını qızdırmaqçı bunu.
1: Toy. İlla mənim indi təbriklənməyən toy xatır günlərini nə? Şuna olan

0: şunun dinkin acayip inak uydurgan bu kitisle. Aşna
1: bu. Ya merziye buludu biz mi bilmiyoruz hem de katına saksanımız mı? Söhreb açıkla kızıltırak orantı koyamaydı. Bunu oylaşı vatı da kıran. O yine kılıdı. Lekin bunun azırak vakit git kaldı cuma merziye. Bulam da.
0: Makul makul. Bul da biz inkas kılaylı.
1: Muşu
0: uçurdu. Ama da doğru kesil aşında kılıdı hem de.
1: Hep bir demişsem mevlidken bu da po itip. Alt ay üyde apam kündü. Sorap. Dediniz mi mevlid ne mi dedi? El kılıp olam diken de. Hazır sayat mezgildi. Apanız gı dep koyan mevlidden kolunu kemmeydi ki. Ege münasetik oralara dep koydu yani.
0: Orada dedi. Mevlidken bu yugurup yürüp orunu deydilgan çırak oğan bısa.
1: Hayretti. Üyemde nurgun şöyden lavat tapış.
0: Üydeki yıl çıraklandım. Özü olsun buzulup gelse özü olsun orunda mısın mevlidden?
1: Yakay. Ya
0: turup gitem de şimdi.
1: Turuyum orada.
0: Bizden oyunu. Kılım olmaydı etkili olmaydı.
1: Bizden oyunu aşkan sıkırıp bakın. Bir çırak gözünü kısa bakılı. İki kişilip kaldı mı?
0: Nurgun kolda iş kildiğe herlendik uyudu aşındak deydik o yabiyesi aşındak çırak.
1: Vay ma balı oranı ne adı de bayan bir mağaj de bese. Ojo yeni toy kıkını 3 yıl boğalla digen na ait şaş balı digen. Ma full event de bilem siz. Full event de bilem siz full event.
0: Hınçan hınçan.
1: Hınçanka full event de hınçan kara mağandığa yol beli ki.
0: He.
1: He al Nazife'nin udulu da.
0: Aşındak mı kandıgarak? Dene. Bilerdiniz mi? İsiniz geldi mi?
1: Üyen tapısı bulan toykat yerkeni ahırlısı kalkışıyordu.
0: 4 yıl okuydu kalkışıyordu. O... Siz iş kalıp...
1: Onda yasa avazı kuşurlarını mağlayla Mirzat.
2: Mevzut görürken burada ama yolu süreye. Ben o nemlu koç yolunu süreye. Ravakken bunu
0: alırsın. Haa makul. Yoparga bay avatta itizliğine yolları acayip yakıştırma. Yusufcan itiz yolları kitat kalkışaydı. Ben kançtalı uçur bir yeripti ben de. 177'de.
1: Sormana ya. Hemen sorup durmalı sımız gertigendek. Yakama.
0: Depemeyim ama.
1: Depemem. Depesiniz
0: de. Hemen sorup durmalı.
1: Hemen sorup durmalı. Her bul bulunu tabi soraydı
0: buradan. Yastiğinin balları okuşmaz değmen öyle. Kırsının sukağına çıkıp gelse. Hemen çıkıp gelse. Kırsının çıkıp gelse. Kıl çoğun süpet bilimci mi? Ben alık uçlarına yıllatılması ile.
1: Ha. Sım özgertirgen de netiz çıktı. Bayat dağı. Argun hıyca şu dey taraflarda maşıncık geldi.
0: Mehmanların başkanısına telefon numarı bağ mı da? Batı cümün.
1: Batı 177 mi? 99.
0: Bir atlı varsak çoğu aşı.
1: 177 99 299 00 mi?
0: Başına uğrup yiyemişsin. Ona başka bir sınav telefon numarı yapıp kalsandın.
1: Beledik Allah'a bası bir devlet anla. Kaç günü yeziyolunla, yeziyolunla sen mi anlamadın?
0: Depegen. Argun, huyca, şüdey taraflardı. Maşallah cıktın ya uçuruna. Sevi kız eve tuttu. Bileldim, rahmet silahı gedip. Yaman yığır bir sıkıya bu. Sıdıken de ki. İğir bir sıkken. Bir muç gayak verse külüp mü koyma diye toy hatır günümde ütküzmen diye
1: Ya bol de biz küldürümüz bir yerip aşağıda gıdıklap yürüp basma.
0: O çırki kaldıgan çırağı da gıdıklısına sığlık külmestin. Sılıya zaatına aldı, un zaatına aldı, mangalını yedi, maşallah selce karşı taraf yollara var. Pekat çak çak kıpakmaydı Allah buldu iken cuma o mevlütka.
1: Çak çak soğumayıp
0: koydu Allah. O çırki yıldıgan, pekat hayatı çak çak kımaydıgan. Da biraz çak çak kısım külüp mü koymaydıgan aşağıda adamlar buldu iken de.
1: Şunda.
0: Ha?
1: Ben daha da dağlı.
0: Aa.
1: Bir vurayım hadi işte. Sonuçta adamlarım da yumur yüceğirsi karaptırıp yapmış gerek.
0: Evet doğru.
1: Yolu çöre soluya zaatının aldı, un zaatının mangan liniye maşınlar selce karıştıra bravan depse. Her bul bulgan zaatını aldı zürüp tuğa.
0: Şundayım he. Ma Abdurrahman, ya sen hem şirketindeki Abdurrahman tas kaldım, Abdurrahman sen hem değil. Ma uçur birip
1: de ağzını. Kanda Abdurrahman sen hem buldu bu.
0: Senem,
1: senem
0: gol. Ah, ahımulla.
1: Rahmetullah.
0: Rahmetullah.
1: Abdurrahman senem.
0: O kil bir vakit Eysa Can'ın Asya'da deyip yügenmez. Asya'lı deyme.
1: Fıçır bir
0: vakit. O kaç tarafı gel kımaptı şuna olay. Kim bir vakit.
1: Fıçır koyuna bol da bayam Abdurrahman'dan fıçır.
0: Ey lakin köylünüz amancı mı? Köylünüz katı aman.
2: Salam bir 74 yıl içeri ama adı sözlerinin aldı. Koşun işte maşın başlıkta.
0: Makul buldu. Rahmet rahmet sizge.
1: Veli'nin uçuri.
2: 174 yıl içeri mevzutka yaşına yaştırdınız mı?
1: Yaşa.
2: Başlarının idarının aldı din. Ben mikvacı yeterek ki mangal liniyedim maşınla fred köp.
1: Şundak.
2: Defancı yeterek ki mangalına bakıyan filcinin aldı. Bunların idarını aldı. Ben
1: O açı derecede tostlu çocuklar yavrup yatım.
0: Ey bana bana. 176'da.
1: Ben şu. 177'de deptim ben. 176'da. Muzaffarjon,
0: evet koyduk ve işiniz karanca mı daha sa? Şeyin aşkansın, numar gerek yok Allah. Evet pesek buldu. Ulcanın Ürümçi boğan yokur süratlik taş yol koş yolunu istiyorlar. Rauan kendim. Ahmetcan Ulcanın Ürümçi karab minipti yolu bir hatalık diye. Ulcanın
1: Ürümçi karab. Kızgın karşı alımız Ahmetcan değil mi?
2: 374 Ulcanın yok sağır. Beycan canım yolu. Sen de 10 yolu yazın. Neyfinci yolu yazın. Çöldür yollarım.
0: Makul buldu, rahmet sizge.
1: Röşengil, ısımız gerekli usta, beni bir çağladı, Absalamcan da bir yer demez mi? Hele uzun için, Absatları digen, yedip yazıklık idi, ahir özgürt ettim. Nail
0: var. Özgürt ettim de.
1: Yakış, bu memez, bu memez aşı.
0: Nail edip, dimeptim cümü ben endim bu sefer.
1: Çanlı yön aldır ki piyadla ötürge yer bile, adıl sözleri yön aldır ki piyadla ötürge yege piyadlaya çırak orun tüpegen bozanla. Bolu dedik ku.
0: İnkas kılaylı dedik ku.
1: Bolu dedik ku. Lekin hazır orun tüpe kullanmaydı. Bunu biz tenşar aylık katına sakçıya atırdır ki katına sakçılarımız bir inkas tüpleri de bakaylı. Bulam da. Os Musacan, ben bu Osmancan diye Allah'ta kaldım ha.
2: Görünce yapıp tut, yoluşları, Malvıkçan, yakınsın.
1: Yakışı ya.
2: Hoşçunuz, Malvıkçan diye de. Akşam birinci karan aldıyamaz topu gitti bu.
1: Şunda yoktu mu?
0: Hoşnam dem de.
1: Hoşnam dedi. Lakin.
0: Siz tanımaysınız.
1: Zırhla kettim de. Kutanıyım ha Musacan'ı. Kiter buldum. Jiraqlağo kiter buldum.
0: Kiter buldum.
1: Bilsiz kan mana.
0: Bilme o naqşlanı.
1: Şuna olan qaşımdan keçip çıkattım. Akama uçimlikni izdep baktım, tapamı dem, o resmini bir yollap bagan bolsanız dep ki, resmini şu yollap beriş imkaniyeti bulmaydı masalımızda. Bilik veşin emas şu. Biz özümüzden veşinde sizge veşin yollap berdigan mı addi kurulma emas mı bizden veşin pintay. Olmasın yollap emeyi neymiş kılımız? Karan dençir dep baktınız mı? Mavu, paka tapamısın siz hazır ne direk? Siz hazır ne de ilamcan? Uyunuk ornunuzdan ha? Ben ma bay yerini bir depre. May kaçlaş punktini mi tapamadınız mı? May kaçlaş punktini tapamadan bosunuz o vakti de.
0: Tapamayız ki de.
1: Onu da tapamayız ki.
0: Badiyen ben kırsanız bomdu mu?
1: Badiyen ben lan mümkün emez. Okumaydı ki ilhamca. Biz tünü gün bu ölüşkün dedik ilhamca mı bomdu sen?
0: Ay o ilhamca. İşten şu kilin ayma idarını aldı.
1: Kolumuz yiğitler. Şikimiz oturumuz kılıp gaz gaz kılıp ilk şik vallahi
0: söyle. Yiğitler be şimdi. İlk 2-8 uçça uçuş kılıp aşağı ekre başlaya da bizden ama idarını aldık. Badiyen ben.
1: Meyir yok meyir.
0: Meyir abi aşağı ekre biz sizge aşağı. Epeyre ilçe aşağı edin. Kilo.
1: Tünü gün yolla peke yaşarca mevulta kadar. Yaşarca yolla pesim tapamışsın. Onda az bol siz işmen o açım.
0: Maksat epeyre ilçe diken gep mi yazdın?
1: Abi oldu. Biraz da mukaba çıkıp kas evet epeyre ilçe. Hoş kaderlik anlık uçuladı ıhtıngladı bolu vatkını ya.
0: Keşlik yollarınızda biz Semra programı
1: sürüyor. Yollarınızda biz Semra. Kaderlik anlık uçuladı namı kulaktan kulak yetken tılınızda ticaydıgan hakikaten esil Abdül Molligir'in Abdülri programımızda Abdülmobil klubu pahaliyetiniz katlaştı. Abdülmobil'ınızda Abdül koymakçı olsanız Molligir'in Abdüllerini koyun. Cay caylarda setiş uğurları be 13-5-9-75-75.
0: Onundan başka en esil temini izleş pahaliyeti katlaşkanı Sertem Kroren Ügürlere indi. Sertem Kroren Ügürlere Monurgun dostlarımızga bir tonuştuk op kettik o. Ügürlere ise Sertem Kroren'deki Ügürlere'nin işçeyle bak okşaydı deyip. Hem de Sertem'de her kıl temle bakırsanla Ruca moğulları bakken, toku paçakları bakken, akıl kavabları bakken, onundan başka naşlıkları bakken, 24 saat ticaret kılıdı o muhimi. Baksay deydiğen dostlarına nispetten buna aydı bir kolaydı 24 saat ticaret kılandı ki. Onundan başka yana şu neyme? Cevmacı miyelerim bak ya. Bir birip titip yıkın lan. Şunda okşaydı ki herkıl sayılır bana. Hatta yinik. Herkıl sınışlık. Çokum yaraydı o silahı. Yani yolları koşulun işte yaptım o bulan intihar köpteydi.
1: Мен бір ішті қиял сұрып қапты ма. Тұрсын жаңа ма ұфчорға. Мәсәл сұрай деген түмде, тұрсын жаңа дегет қылың жұма. Барам жұрында аңламай бірден кені мәсәл тұсы сұрап жұма. Бейшік бір ауа ке, 9 номер татылған. Бір ауамның еліқ тәкшіріш бәкті, мұш айның, мұш ел дәпті, 8 айның 33 күні еді. Ибрат әрісін телефонды оқымдым, екі қатынаш идарысық барамдым деп. Телефонды оқығыңыз болса аңлығы че. Алды білен Шуефа Жанфыр оқып, 9 номерінің 6 номерінің қайтырып келің. Якымыса 2-3 номерінің қайтырып, 9-дың төвенгі түшірің ма номерінің. Шуефа Жанфыр арқылық че, оқысыңыз, деме күлей берді ма, мәстәтім қата алды ма.
0: Сәттір жаңға, мейхмандырым ашқанысының кәміз ма, қашқа қағылықты кіп
1: Yoka bu 176 toğru ko. Ma emez mi kema o? 176
0: 90. Ay sana bu işin ömrün evet peygen bizge.
1: Ama anlıkçımız
0: cevap
1: verir.
0: Ama cevap verir deyle.
1: Eğer de katnaş idarısı bağmayma ediyseniz. Muşu çöfe canfır arkalık 9 numarını çöyesiniz buldu. 8 yanı 30 gıcı bağın aralıkta. Yok ma okuyamaydım. 8 yanı 31 yani 9 yanı birinci günden başlayıp. 9-нчы айның 1-нче көндән башлап, бер ай ичидә катнаш идарәсе берип 3 сааттан кем булмаган ибрат дәресен окыйсыз. Мышны ошачыш, ике кыл усул ба. Берсе бармаймасаңыз, телефонда окыймасаңыз, Шуефа Жанфыр аркылы номерыгызны төвәлдәтәң. Булмаса окыямаймасаңыз, 8-нче 31-нче көндә кем басыңыз булды, җыма. Хош, телефоныгызны ланда эпакайлыма.
0: Эпакайлыгын я.
1: Яхшымысызлар?
0: Кандай ахвалыңлар?
3: Uzanlı çocuk tutunlar ya seçiler yakşı mı? Mevlüt İbrahim.
1: Tızlık mı? Abdan tutunuz mu? Salamet.
0: Zühre'den yakşı mı? Kandak.
1: Tızlık tutunlar. Yakşı yakşı.
0: Avazımız tekim caran caran caran çıkılgan bu kit var da.
3: Ben avazır başka sorup çiftçilerle sıvışım
1: başka canlık. Kaşkaydaki balla tızlık mı? Abdan mı? Salamet mi?
3: Hemiz küştürüp de salam etti. Barlık okeygen anlıkçılarına hemiz salamlarını silahı yetkizdi. Malanı birbirler sordu. Kaçkaylık anlıkçılarımızın şüncelik kızgın asıplık falan kollap verdi. Hem de biz hazır bir vası, hazır doyumlaştı bin kada bir vası köstü atıdı. Ben şu telefonu ulap, yana şu anlıkçılarımızın bir uçtur bir vitey dedim.
1: Buldu, buldu.
3: Hazırma kaçkada, ilgi biz devamlı çavaşçıya vaktimizde Çavaşçılar mevzusu, çavaşçılar deyip o. Aşı çavaşçılar mevzusu da kıranlar. Bu çavaşçılar mevzusu bir alaylığı baki. Bu aş bir kata bir yolunun hemisiymiş başı kışırıp kansı kendinle. Aşı kodun sıkışındayken zıpmalık. Bu çavaşçılar mevzusu da aslıma isim kata koyulu kaptı. Aşındayken hem de biz Дәл мүшәге жайлашқан, мүшу басқы құмар қарыпырча қуа сұрт қанысығы келдіғ. Біздің жұболырымыз мұ, азыр көстіліш басылап кетті, риясәтілі алдын жолады, ма азыр елді келіп атыды, ола кейміміз өтті. Бірақ елдіңі көстіп атыды, болса ма ауынғы жылырымыз аму, жұболға ма дойын біләші тен қалды кіп жұболырымызғы кіріп көгәш, Әнді ма қашқады ке достырымыз ма аңлау атқан болса, мүші нәхмейдан келіп ма бивас көрісімізге қатысын қаршы алымыз. Әнді азыр менеке енімді, маңы мүші басқы құмар қарпырса құвәт сұрып қанысынен ке құрғычсы, Ершат жан ба, Ершат жан мүші достырымызға азырақ бір көңіл соғыларын, кәлген меймалы көңіл соғыларын дегеш, Бір салам қығысы келді, ұнасы телефоны бәдім.
1: Мақұл,
0: мақұл.
1: Ершат жан.
0: Ершат жан.
1: Тізлік ма?
0: Қандай ақпаныңыз, тізлік ма?
4: Қандай яқшы тұдыңыз, қандай тінжілік ма?
1: Тінжілік
0: ма?
1: Ба, Рушенгіл ма ба?
3: Рушенгіл ма ба?
4: Рушенгіл әді, қандай яқшы тұдыңыз
0: ма? Яқшы ма, қандай ақпаныңыз?
4: Яқшы, яқшы. Мүші уақытке, байлық радио аңлығыце достылаған, менден салам болсын.
1: Қош, рахмет, саламларыңызды жеткіздік аңлығысы саға. Дүкініңдің ені қысымы башқы құмар қарыпұрчақ.
4: Құвет шөріп қанысы.
0: Құвет шөріп қанысы.
1: Бой, бой, башқы құмар қарыпұрчақ мұн ба ма?
0: Құвет мұн ба кен?
3: Оқшымайдыға ерішу да қоймам
4: күрі? Біздің оқшымайдыға ерішу өміз жоқ. Башқы шөріп қанысыға оқшымайдыға еріміз
1: жоқ. Қарыпұрчақ мұн салысыла?
4: Қарыпұрчақ мұн сұрақ кет. Шәй өлен. Қылғашқа башқы. Оқшымайдыға тәріқіміз шо.
1: Аз өкірі, іші бақтым, ішімедім ама құвәт шөріп қанысы, шөріпісіне.
5: Тыгыш.
1: Эршат жаон.
5: Мен кылы чоң курченжиге ис кылдым, мен сен ама тихими түшүнүп кетиган болдум да.
1: Я шун дап атым, бу Эршат жанды бакрак Зөхрө түшүнүп кетипти бу ашкан не?
0: Караплы түшүнүп кетипти.
5: Эршат жаон өз бир вакытта карган өз чендир кыланмайма.
1: Эршат жаон ман кайсыла? Кашкадым мысыла?
4: Я фотендим.
1: Шу ама шундай эмеки деп Кашкада окуамыз. Келди меймандар, келеле ман баш кумар карпурча кува шорп канымызда мана кувет берилган, реңги роюңузду акатырган мында кува шорп каллар бар да, мында акырап турат дейм мында. Эмнеси
5: болмас,
1: шендир шок окуну ман
0: өткүзүп атты деса азыр. Эршатжан. Ма 300 миң кекигиз деди де Эршатжан.
1: Эршатжан, рахмат. Мау баш кумар карпурча кува шорпканасынке тижаратынын техми ронак деп чыгып тилектешмиз. Ондо болсо биз Зөхрөнүн ахвалын тоонуштурушту таклиф кылайлы.
5: Макул. Мен да тапира азыр Эршатжан аминет кылышка уста маанисин ипадалашып кетизи илки кыжылоо калды, тамтыра калды. Демечкен анды мусияда илки тихи якында эчтү. Өздөрүм иши кутандын келип, ашадыки илки рисклани тихи таракки кылдырып таңшап, анды ма алайды болган карпурчактыки ма карпурчак кувет сөрпүсүнө кылган экенчү. Анды мусияга келгенден кийин демекчи такси чопурлары кеп калса, буларга муну майлык я баһади этибар берди, агер усап кетип десе, сууларны көңүл кылды дегендек мен ушундай фаалиятларды кылабыз. Келип, мага ысып атыды. Кырыйда баштап келген ушу такси чопурларыгымы, энди кырыйданы баштап келсе, унугума айрым көңүл согулары бар экен. Анда ава кетти, епту, бекту деп ушундай кыска вада өзүмүн беденим убдан кувветле дан тусун. Шунда келген меймандарга биз ушу кувет сөрпөлөрүбүздү чыгарып таза жолго салабыз, ыраазы кылабыз деп эмнеме бир көңүлүн эттик.
1: Болду, болду. Азыр бейбас көз башынып болду, шундайбы?
5: Башынып болду.
1: Кашкадагы балдардыкы азыр мисалы салкын түшүп карап жүзүндө болсо, ошо Чавак мәлистики баш кумар карпурча кула шорп кансык берип, силер менен жүз көрүшүп, бирге тамакларын тетеп болобу? Такси шоперлеринки алайды этибарлык фаалияттардын бир бахрынып кетишин биз чын калбыз деп үмүт кылабыз, жок?
5: Эмне
1: эмне тамагы бар экен?
5: Таң, Эршатжан. Немене мен шоктурдужуму?
1: Немене тамагыңыз ба?
5: Кой пачыгыда.
4: Баш көктөн башкана кой пачыгы, кой тогуре, салык куйрукты, рисклик тукудум немесе, рисклик калдым немесе. Мушлам. Биздин тамактын түрү бек жакшы, лекин эмнеси үзгүч алайдылыкларны.
1: Шундайка.
0: Эмнеси кулат таамдар экен, э?
1: Şundaqka. Ay issiq kemam ta.
4: Ya issiq kemik ta. Issiq kemik qanqa meyvichilerimizni qoşab birlik, onundan başqa lobo saylarimiz var,
0: aşqama
4: yandaş.
5: Şomijularımız
4: var.
1: Boldu, boldu, maqul. Tijaratlar onaq tapsın amma tamaqlarning turlari payzika. Mulozimat yaxshi qilsanglarlar Qashqadagi балларны кыватык тамак ишке амырак келди эмесме?
5: Туура.
1: Анда аса, хамкарлыгыбыз көңүллүк болсун. Тамакларыңлар техими окшоп кетсин. Хэридаларыңлар күндүн-күнү көпөйүп кетсин. Балам дер шачча.
0: Жаратаңлар жакшы болсун.
4: Макул, макул, макул. Рахмат ака.
1: Болду, болду. Макуламыз, а?
5: Макулунда болса.
1: Болду, болду.
5: Жарыя сечилесегим рахмат эмсе.
1: Якай, якай. Макул жапа чектиңлар.
5: А?
1: Жапа чектиңлар да сыхлар.
5: Як, як. Анда бүген Кашкадагы температурасы жогору. Анда кызматларны биз ошо найты, ушу биз алайда таклиф кылган ушундай орундардын халдыгын чыгагыдай бир ташкыкатын кылайлы деп анда биз күчтүүбүз менен тирешчилик көрсөтүбүз, эми ушундай көрсөтүп бунун деген мен көрсөтүбүз, э?
1: Болду, болду. Анда болсо.
5: Рахмат.
1: Макул, макул. Кызматташтарга салам.
5: Макул
0: болду. Хайр
1: хош. Хайр хош. Кашкадагы досторубузду яны бир кетим Чавак мәлистики баш кумар карпурча кува шорпкансыга алай тек кылабыз. Ондо болсо аңлык жолса жолук шорлор деп саналып болду. Давамлык жолук шорлор жеткизибиз, жума. Сык кеммем та, сам кеммей та дегенге ылгар маалым тыйлык кап.
0: Хош, мушунолар, шунолар ма учурлар карайбыз да эмне ма? Юпурук баяваттын якенге маңдыган жолла шундай равандай үсүпчан учур жолдоп, рахмат сизге, э?
1: Аслыма.
6: Э, жубон көтөм азынча да жабагдым мен,
1: Bapta onu aşılar depirip duranlar mı? Bizi uçuru verinlaçı valla.
0: Cüb onu görüp bizgi depirip. Biz ne manda dedi dep adılcalak depirip de ha?
1: Şu. Aldın kapta yaptık ya bana. Hop iyi digin dostum. Çavakçılar mahallesi emez. Çavak mahallesi. Çavak mahallesi dedi Karakay kız ya. Un şaşkılı teyyasız ya. Uçuru vermeyi.
0: Bapta kaşkadın emez mi? Aşıyadık yurtlarda. Şuğulladı mangan kızı oğandı ki. Bapta değimiz hem de. Vay yazdı demisim elki soğuk neslen cık içip, soğuk içimlikle cık içip sen soğukla içip ketken de beri baş kuvvet, başı kişi yorupları, nisanla acayip

0: Mızajınlağını tənşəb, şunun da ondan xilatlarınlağın, tepbanlağın tənşəb qoydikən də.
1: Çamak məhəlisi.
0: Şunun da mağa o gəp kikil eyləyəm əldika. Ağıl qaşqa qağılıqdı ki bir deyxanın numarı ki, aka bu mihmalır maşqanızın numarı da verim xilavatqan deyxan ki, uyğut yitdim deydi. Şunun külk ettim de, bay tüyüxsızı körüb mən Muzaffərcan uçuyorsun.
1: Bay, da aldı bəlkən. Bay. Ya mihmalır maşqansımız. Balta ha. Mihmalır maşqansımız. Ayaqa ama xilavatqan tamam ha. Qanda degende.
0: Muzaffərcan. Ay çakçak otam siz yakın rasta otamız Muzaffərcan.
1: De sus yeni birisi geldi. Vay. Bulab katta bu ha. Ay ben mihmalarım açgan zahmaz mı ya? Fuzatkan ben de kıldım ala. Çayını giyindim, telefon kesin.
0: Vay şunu da çakam, ilan kıldım. Nurgul'a hatırlı aldın ama ötken.
1: Ya ondan sonra... Balla, dekhan aramı da koyunla acaba.
0: Ben ötkem tapka işteyim de müşüyem de. Dene koyunla ben ötkem.
1: Aramı da koyunla ya balla. Ma numarın tapka atı sıla kaydı de bireyle acaba. Yo resmi tehlike de
0: müşüyem. Kim bu bayı biz geçinde müşü de. Ben anlasakla aşı müşü numar şu dek isim de bina mı?
1: Mesela üçüncü kıydım vurup koyasın. Vay. Ya ben sana tam bir yüzü attım mı benim numarım da? Ben mihmalarımı açgan sen emezdim de kıldım ağladım.
0: Ay ay, tazın bir şey oldu bu hem de. Siz sen kötürümü körü ki yollar havan. Encürünün yapını kımadığınız o mayalıka unutup kalmayı demdi. Neyim deydi mi Encürünün yapını?
1: Münasibetsiz fıçır ben bana acı valla. Bir gün benim tazamış münasibetsiz fıçır olan koçam yok. İlamcanın ki kün diyen maşin ki. Sap toksik maşin ki cayuz elem münasibet yokken şunu tapanmaktı. Var mı münasibetim
0: yok benim de.
1: İlamcan toksik maşininiz bu köz kıma buraya koyup koyup cayuz hangi kırgızdı adem ne?
0: Onda bu kendi yapınız o şey kuan gavcadın mı o daven fulüven gibi birip oynayım hemen oynayış yakış görme adem de hoş kılıp. Aşık hata kat bu onşap o konuda depsiz o daven fulüven ha?
1: Ya ma bala ağlık işçimlikini dençli işçimlikini tapanma közde otkan bağnazıyım ağabey
0: ködünüz mü?
1: Hem de dençli çün dençli bu sınıf yaptı sizi maykaçılan demedik. Eşek kırın dedik piyade kırsanız boludu. Vay ma balığı ben birini ip bir ecuma ben bu balığın kıyır kıyınçlığı var ki. Hakan ben iştifak oldu daha ben tohtap durum. Ma o ne mi kırın ağlıkı? Cuntiyen cuntiyenin tinçö çağın kırıp eşenim. Badiyen bamba meyri meyye var. Eşe kırın ağa ilamcan cuma.
0: Bana iştifak yoldan daha ben taraf kırıp mağdım ben ne dikeyim hazır barım de. Zat tapın sonmayı dikeyim bir gün ben.
1: Aa şu cuntiyenin ki meyri meyye kırın ağa ötünüp kalay.
0: İştifak yolu dike ama Jontiyan'ın alı kırmamışsam sen?
1: Hem de tepeyle ötünüp kalayım ama uçuran altayla ya. İlamcan. Sizin bir tepeyle şansı ümit kılayım ha. Mahmut Can okşarı.
2: Mahmut Can. Mahmut
0: Can. Mahmut Can.
2: Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can.
1: Mahmut Can. Mahmut Can. Mahmut Can.
3: Abdülhamid. Bugün geldi çok hoş bir yol sevri. Kaldığın yol ne? Kumpa yol yapıp bir güne yol yapıp bir geldi. Sabah mühendisi de adamdan sansan su alı değil mi?
0: Haa doğru şu vakit aşında değil Tuhrız.
4: Beijing vakti saat 20.
5: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
6: Toru şiltı batkanı kıytı olsa işçiniz pişamdı.
7: 21 yuvenge etken çay seti verip içişki kosuğunuz ağırımdı.
6: Okuş bitiriş pesede pul ticeşten epçil çağrıs geldi. Şincan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar Universal Menfaat Yürüyüşlükü'de ünsün aylık kartısı. Çay içimlik belirtidin halıganı talih alaysız. İçimlikini halıgan içip torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı verip icram.
8: 7 ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden 7 ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongxin Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
9: 7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan xalqara

0: Avtomobil sanayi körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar avtomobil körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık avtomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
1: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım buludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillere qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosi ve 107.4 qatnaş

0: Hoş qadırdık anıqçıla. Programımızı devamlaştırıp etimiz anıqçılarımız yanına ait kızgılık olan programımız katına sanab oldu. Cuma. İşte bak yolu koş yolun işte. Na ait toslayıp gitti kaptı. Cuma. Bunda kapamaydı o bu işler. Kanda kalıp gitti.
1: İşte bak yolu. Tosluş sel iğirken ama. Belki ciddi işin lağımızsa itibak yolu terep gelmeyen la. Anda Muzaffercan daydı ama o 5. körük bilen Guanghui körüküne oturdu bir maykaçlaş pun kitba. Aşağıya da mağıl buldu ki diyen şey içimliği neydi? Cuma.
0: Ah kep de yakşı mısızlar dedi. Vay yakşı.
1: Andan işinle yoklama Minhua Koç terep kemenle deplu Munaver şunda dedi cuma Minhua Koç terep kemenle miya da tosluş görülü atıdı. Dep uçur bir girip de Minhua C toslu kettep. Ey şen şam aşağıdık ya Munaver maşağıdık ya aç toslup durup kalan bir iş vaki.
0: Şirali ya Dengçe işçimlikten birine ağızın şunda içip tükken de bir yönge seyti ölüşümü kapağı çıkıptı ama barek olsa. Beşinci körükülen Guanghui körükünün oturda bir maykaşlaşma kutu var. Guanghui körükünün oturda. Aşiyede tört köy beş modun topağı verdik ya işçimlikine deydi cuma Muzaffer.
1: Davan şimal yolları koşu yolun işte maşallah köp tosluş bağdı ya uçur ne nur ustam evetipti rahmetsizge.
0: Mavu rinşu boşendik mine ver muşu mimalar maşkansının ömürde evetipti. Bundan keyindi şu ikiz okşamaydı ki biz eslime evet koyduk sık vırpik ne şu mamas mı?
1: Bayağı dikhan yeni bir anlık uçumuz mu telefon kıptı ki. Ha, Mevlutcan dep koyunla minin bu aşında bir aşkan aşkın battı ama kısa sel yetmeye kaldı. Hava ıska bugün, ıska doğru düşünmedim.
0: Anı kurup yıkınca aslime 176'de 99, 799 200'ge.
1: Aslime tez bulan.
0: Ya, yani biraz ne uygutsuz ya, kutmuş doğru çıkıdımış.
1: Onu bunu uygutup yürüp ahire doğrusunu tapımız. Abdu'nun uçurda Şam'a uçanın aldığı maşallah biraz köpre, Çancan yolları ravan deydi Abdu.
0: İşgüzlüğünün doğru mu ki deyim?
1: İşgüzlüğünün doğru mu deyim? Benim isimli kılıçtım işgüzlüğü.
0: Bak da onda asak uçurlarını yetkizsek. Kuşatın yolu kavri, Kuşat Yanşa yolu garipten şarkı. Uçağı bazılarının aldığını başlayıp. Nankho keşlik bazarını aldıkça Abdu'mu bulana ait köp deydi. Kuşatın da sapaydın o kalaydı.
1: Makul buldu. Rahmetsizge. Bu İlgar muallim neydi bu abdubus? Abdubus deriz.
0: Honda cacı zendi mi? Bağ işçimlikteydi bana gülü ip içip yıkıptı. İmam bayan kıyanlı kocamıza aşağı gün bir yapın. Balam da bana.
1: İnşaatça muşken de ya baya.
0: Şunda akşaydı. Ya balla ama o doyunumuzu kıranla doyunumuzu kırıp kollap kuvvetlap koyunla. Kaşkaya'daki balla köyünümüz geldi cuma. Kaşkaya kesin oğlum iman kulumuz. Kaşkaya kalık iman dost hep. Bağımsanla mı başka kuma karpurça kuvvet çorup kanısıga doyulurumuz kırıp kollap veranla çünkü kaşkaydık aşkalla nın teşvikat bol oldu da.
1: Doğru.
0: Özümüzdekini özümüz kollaydı. Balam da.
1: Şunu oğlu ama duku gönlü doğruluk bir gek kantım deydi kuma aydın keşlerde.
0: Gek kılan.
1: Allah bakayla.
2: Kanda oğlum dağılıp gel üçün girersin sile.
0: Çizlik mi?
2: Vay bir gen var nıl kutan bana tırıklayı bağla. Bıraklı duku tırıklı denliğe bakayla gel üzümüz bir zanlık yeni bakka. Azlık ağa vakıtı yarı yarı sen ufsun kildik ya.
0: Şunda.
2: Hatta zan soru aldı onda. Kendini kayıt yap.
0: Şunda.
2: Osman'a yersek işkiz koy. Onun için numar tatıl karşına bakene.
1: Doğru, doğru.
2: Şunun adamda tevekkülçülü kılıp min patayı çöğlüğünü sıbıldık ya şoturla.
0: Oy biz dedik o
2: ne? Kirli kilip de nek meydandı ve kendini kayıt yap. Aşında kılıdı.
1: Kendini
2: kayıt yap. Aşkırdı.
0: Oy canım fükem şu günlerde biz aldın kilişi min işte dikkat kılışı tekişik işle. Kayadan kaya geç kilişidu. Kandak cazala verildi. Hemen tepsili depegen. Sökünü anlamay, bizge işenmey, tevekkül kımayan bak elde hep sizde bana.
1: Ben kulcu doğan dikken duku konuludum, anlamayı ben dep oyladım ya.
0: Vay, aydın keşlerdim, yana vasıl demeydi kaç yok.
1: Kulcu dün kaptı dep.
0: Endi kapa, bizden şu eskertmelerimizi anlamay, bir şansın ötken dikken. Olsa ekir bir şükürlaş, yolunu uuttursa, tozu koysa tutuk ya uyak ya buyak mangmaydan kalın.
1: Ya bu yine mal kısa çıdımaydı da, şükürzen cereymanı kuşurgan bulsa, şu çağdandın o.
0: Şükürzen kalma, şükürmen sen koyut ettin mi? Gep anlamakan ballığa. Garbaylan polis stansının kilişkiye karmayı götürmek gerektiğinden astık gelgenden de maşallah köp sürat. Onu da dedi.
1: Ama numur şu doğru şu kencim ama key 300 op kaptı şu.
0: Bayan benim diginim doğru ki.
1: Doğru ken.
0: 176 hem de aa dekhanın numarını ötürüte balla. Kendik 300 ne 200 göz anlaştırınlar. 176 99 799 200 de almıştır el balla. Hem de insanlar diyor aa ay Allah vurup sanmanla. Tüzlük mü ha? Bir çay kılaydı gendi. Çay kısa kımmamızı deyip. Kapılıp gitmesin canım.
1: Herkesin kulağın uykularını iyi çiple vetti bir üçte ötüsü telefon kıldı yani. Tiyanşan gün yarını aldı ki ola Miren Terap Karahman'ın yolunu işte maşalla beşçek dostluş bağdın ya uçuruna nur ustam eve atıp durakma sizge
0: he? Ay kıyayı.
3: Yedin yedin ma davan Karahman'dan kızıl çırakta.

0: Çünkü başkaları mı? Ben Allah uyuşup kaldım mı? Kapat ben mi geldik üçüncü sen? Sizden gördü ki.
1: Sizden şok
0: ki
1: kaldı başkalar.
0: Daha şimdi da kısa olmaydı da ki mi?
1: Dağınlıktan tosalmaydıgan buldum hazır. Hiç kim kepini kınmaydı o. Dep. Dağınlıktan hazırca ravan okşaydı. Anca kepini kınmadı o. Ma o ayka yayı deydi. Uş daşı yolu okuatkan çağda bir savağı dişim. Ali mali yolunu, ani mani yolu deyip.
0: Ayka yayı demi diye Ruşen gülün. Ilgar mali ya. Ya ma kız bugün sıkıntı. Almalı yolunu Ali Mali deyip keltürüp lettin la o. Başka şehirde gibi bir sağa dışım Ani Mani deyip anla yaptık hemen de sonra bir yürüydü. Diken hep ne? Ey kıyayı deydi deydi cim ha. Vay ay.
1: Sık sık. Hiç kava. Bir şey yapıp kaldık yani. Sıktı ki adam. Közür torulışıdık yani. Anca mınca. Bir şey yapıp kaldık yani.
0: Ahmetçe radyomuş nakşı anıltanmay yine bizni. Luşancı şavuşu götürüp karabman kayınıştı maşınla bize köp karşılaştı.
1: Ay anlığınız kildiğin aşın akşın özünüz birden gınışıp eğitmeyin mi?
0: Yoktu bizden. Değil
1: mi aşın akıllığı?
0: Bekçik gekılıp etti diye o şeyde akvalına karakanda.
1: Geplerimiz kuşak mıdır diyen gepma o.
0: Bir minut anla bakaydı.
1: Ha.

0: Birleşme haberlişi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı, küllük aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberlişi.
1: Qadirlik anlıqçılarda qıtanladı bolu vatqını, 174 qatnas sənət radiosun bevasa anlıqlı vatqan yollarımızda biz Amra programmısı.
0: Şundaq. Ondansa qadirlik dostlar, 7-ci ayının 21-ci günü Ürümçi sancının qısmən rayonlarda həm də yuqarı temperatura 40 selsiya gradusdan, qısmən caylarda 43 selsiya gradusunu aşır ikən, 949 qatnaş radiosu 174 qatnaş sənət radiosunun yazda salqınlıq yetküzüb, əmgəkçilərə mehir, muhabbət və illiqlik bağışlaş temasıdır ki, çoğun tipdiki ömvi mənfəət fəaliyyəti ümumiyüzlük başlandı. Yuqarı temperaturda öz xizmət orullarında çıng turğan barlıq əmgəkçilərə hörmət bildirimiz. 949 qatnaş radiosunun yeşil dintisi davamlıq ləpildəb əməylənən illiqlik yetküzməkdə. Biz Şinjan Lenbuer sap suyu bilen birleşip katnaş sakçıları, otoçuruş kutkuluş kadimleri, muhit asraş işçileri, kuruluş işçileri, tez yollanma yetküzgüçiler, kira optimobildir şopraları, yıkılgı gazını çağırılıp teşhürgüçiler katırılık sırtı hizmet kıladığa emgekçilerge işçimlik su arkalık hemkorluk yetküzümüz. Bir potuluk su bilen sunulgan mehir, radyo dolkullar arkalık yetküzülgen muhabbet, pişigrim yazda şehir kovduğuçlarga salkıllık beğişlogusu. 949 katnaş radyosu, 174 katnaş senet radyosundan programları dikkat kılıp, hem de doyun Kuyuşu, sın süpsi qatırlıq tarat qoladiki biyoz görüşünü görüp, biz bilen birlikte salqılıq yetküzüş, küş ulap mehir muhabbet beğişlaş faaliyetine qatnışın.
1: Şunda qadirlik anlıqçılar, əti bir gün müşündək bir xil, yaxşı bir faaliyetimiz dostan ekide qıtırı boludu. Bu axtiki məzmallarımızda davam noxtırı diqqat qılışanlarını ümit qılımız.

0: Kadirlik anlatıcılar ona bir yarım saat almışken yollarınızı biz Emre programımızı ahırlaştırdan bulduk. Abdüme bulanlara Abdül koymakçı basanlar çok Molle Eger'in Abdüllerine talışanlarına ümit kılımız. Abdüme bul kulübü faaliyetimizde Molle Eger'in Abdülleri. Avtomobil klubu faaliyetimizde Molle Eger'in aptalları katmışken değil mi?
1: Ügürüşkünler bu sakinçten nimi işini bilemek kalan bu sanlar bir aylık işleri kol tutup verip sertem kırılan ügürlerin her kıl temle bah ügürlerin içip gelsenler bulundu dostlar.
0: Şuna şıkkıl faaliyetimizde kollugan şirket karhallığa köptün köp rahmet yetişirilen birge. Anlı ucularımızdan kimi programımızı yaptırıp anlığınıza. Yani bir kıtım köptün köp rahmet yetimiz. Rahmet anlı ucular yollarınla ravan bulsun tezrek içilip kesin. Bugünkü programımızdan riyasetçileri Ruşen Gülbast bilen
1: Mevlut İbrahim.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Keşik tamaklarınla sana şık olsun.

0: Mehri muhabbeti ve dostluğunu köngülüge püküp arka arkadan kaytı sefereye atlandı.
1: Memleket boyunca tömür yol musabısı en uzun Aksu, Ningbo, Joushan Porti, Su Yoli, tömür yol ulanma transportadaki növetçi poiz tonca kıtım yolu selindi. Bunun bilen memleket sırtığı çıkarıştaki yeni yol içildi.
0: Yeniden özgertilgen avtonom rayonunun öyecay mulazımdını başkuruş nizami 8. aydan başlap yolu koyuludu. Cayla yeni belgülümüge toğrulunup, kem tüklüklerine toluklap, ammının hukuk menfaatini kapaletlendirişke başladı.
1: Stansımızın oçuk aşkarı hesabat, öyecay mulazımdının yeni kuvvetini kozgutuduğu mavzuluk obzori.
0: Kaşkar komandası, Turpan komandası, Yeli komandası, Altay komandası, 2026 yıllık kalıptaşlık longısı, Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleşim Müsabıksının 4 güçlü komanda katarı gekirdi.
1: Şimdi haberle anlanla.
0: Stansımız kabri. Atanım rayonunun daimlik yardım veriş yöreşine alıgı sürüp, namuratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılıç neticelerini sıcıl mustahkemleş, kenaytış hizmeti yığını 7 ayının 19. günü içildi. Atanım rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınğı katnaştı, ende söz kılıp, baş şuji Xi Jinping'nin yezilike, yeza, dehkallar hizmeti doğrusudaki moyun bayarlarını çoğunkuru ögünüp, ızıçıllaştırıp, memleketlik daimlik yardım veriş yöleşine alıgı sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılıç neticilerini sıcıl mustahkemleş, kenaytış hizmet yığınının orullaştırmasını emel iyileştirip, kölemlik kaytı namratlışış, namratlışının aldın elişini töven çek vazifesi kılıp, yardım veriş yöleş tedbirlerini puhta inçki tutup, yezi kentlerini umumizli güllendirişini alıgı sürüp, sosyalistik zamanı yöleşkan Şincan kuruşunu küşlük trakki iyi kılış kerek de takitledi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi, avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasetçilik kıldı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Çin Mingo yığınğa katnaştı. Çin Şaucan monolarını körsetti. Daimlik yardım veriş yöleşine kanat yaydırış, partiya merkezi komitetinin cungucu zamanı yöleştirişine alıgı sürüş, ortak beyişini ilgir sürüşüne közlep oturgu koygan strategiyelik orullaştırması. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılıç neticelerini sıcıl mustahkemleş, kenaytış, yezi kentlerini umumyüzlü güllendirişini, olgu sürüşünün zor tedbiri. Baş şuji Xi Jinping'nin mühim yol yorgunun ruhini çoğunkuru ögünüp ve ızıçıllaştırıp, siyasi mesuliyetini katli zimri yiyelip, dəl boluş tedbiri de çantırıp, daimlik yardım veriş yöleşini, yezi kentlerini güllendiriş strategiyası kirgüzüp, bir tutaş pilallap yolu koyup, kölemlik kaytı namratlışış, namratlışış körülmeslikdek töven çekini çın saklaş gerek. Çin Şaucan monolarını təkitledi. Dəl cayidi küzütüp, ölçəb, pərqləndirişini küçəytib, qaytı namratlışış, namratlışının daimliq aldın eliş boyuca, küzütüş, ölçə sistemisini yanımı takamillaşdırıb, yardım veriş, yöləş obikitlərini dəl bekitib, vudulluq tənşəş mexanizmini takamillaşdırıb, baldur bayqaş, baldur arlışış, baldur yardım veriş yöləşini həqiqi işğa aşırış. Kesip arkalık yardım veriş yöleşini türüge ayırıp, algı sürüp, nahiyelerde türük kesip, halkını beytiş kesimini faal ravajlandırıp ve yetiştirip, kırımını aşırdığın kesiplerini o aylarına kirgüzüp, dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş, zıç mekanizmi berpa kılıp, ammanın kesip kımmeti aşkallıkının paydasının beherlenişini ilgir sürüş. Yardım veriş yöleş meblağı, türü, mülkini, bütün ceryallık başkuruş tızgırlaşını küçeytip, meblağ nazarat kılıç başkuruş mesuliyetin çıngıtıp, bütün tertiplik, yepik halkılık nazarat kılıç başkuruş sistemisi berpa kılıp, yardım veriş yöleş türlerini ilmi pilallap, dəlilləb, köngül qoyub pilallab yolu qoyub, yardım veriş yöləş mülkini başquruş qoqdaşını küçəytib, maliyyə selinmisini amma körəliydiğən, yesqılalaydiğən, yerişiş tuyğusuqı aylandırışqa həqiqi kapalətli qılış. İşqi uğrullaşdırış arqılıq yardım veriş yöləş salmıqını zor aytib, əmgək gücümləşkən kəsiflərini tez ravajlandırıb, көп қыл тәдбірні тән қолынып, өз ерідә еқін әтрапты ішқы орылаштырыш сығымыны кеңейтіп, кәсіби техники мағарет жәті тәрбиелешіні пағалы қанат едіріп, намыратлықтың құтылған амының ішқы орылышыш ұқтыда.

0: aşırı şey. Kırmızı sıcıl mokum köpeği dişi yardım veriş. Pişti kapalatlandırış ve işçilikten su bir hatarlık töven çekini için saklap, mağarıp yardım bir siyasetlerini umum yüzlük emeliyleştirip, kişisel sebebinin kaydı namratlaşış. Namratlaşış hatırının olduğunu ilişkinin uzak ünümlük mekanizmini takamillaştırıp, turalgu ve işçilikten su bir hatarlıkı kapalat seviyesini mokumlaştırıp, yezladaki alaydı kıyınçlıkı bak kişiler topuğa, yar yürek buluş tedbirlerini emeliyleştirip, bir mu aileni, bir mu ademini düşürüp koymasını iş kaçırış. Uzak önümlük yardım veriş yüleş mekanizmini takamillaştırıp, Şincan'a halep durmuş cihetli yardım veriş, nokta belgülep yardım veriş yüleşinin süpütünü östürüş, önümün aşırışkı törtükü bulup, rayon içi de hemkarlaşıp yardım veriş yüleşini çonkurlaştırıp, kenti turup yardım veriş yüleşini küçeytip, ictimai güçlerini yardım veriş yüleşki katnışkı pahalı yetekleb, pütkül cemiyet köngül bölüdüğen, kollaydıgan ve katnışıdıgan daimlik yardım veriş, yöleş, koyuk keyfiyatını yaratış. Meselelerini tüzetişini yakışı tutup, mesele yönünü işte çın durup, omum yüzlük özünü tekşirip, özü tüzetip, hakiki kol selip, kıyınık tiyiş kılıp tüzetişini alıgı sürüp, bir tutaş planlap yetekçilik kılış ve heydekçilik kılış tekşirişini küçeytip, meselini omum yüzlük, üzlük kesil tüzetişke hakiki kapaletli kılış gerek. Çin Şavcan monolarını tekitledi. Teşkili rehberlikini hakiki küçeytip, beş derecelik şucilanın mesuliyetini katlık emeliyleştirip, derecim derece tutup katlamı katlam emeliyleştirip, yardım veriş yöle siyaset sistemisini takamillaştırıp, tarmaklarının hemkarlaşışı, maslaşışını küçeytip, doğru siyasi netice karşısında puhtu turguzup ve emelde körüstüp, daimlik yardım veriş yöleş hizmeti de puhtu ünümlü kolu keltürüşkü türtükü buluş gerek. Yığında Kaşgar vilayeti, Eli Qazaq Avtonom Oblasti, Xoten şəhərinin asaslıq məsulları fikir almaşdırıb söz qıldı. Jiang Yingchun, Qadini Kəbin, Wang Lin, Avtonom rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonunun münasibətlik orulları və mərkəzinin Şincanda turuşluq münasibətlik orullardakı məsul yoldaşlar Ürümçidəki asaslıq yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Her kaysı vilayet, oblast, şehirle, nahiye, şehir rayonlarda şöbi yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız haberi. Abdunum rayonunun doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini çoğunkur kanat yaydırış, oruluşturuşuğa asasen, Abdunum rayonlu halı kurultayı daimi komiteti, parti grupsının şucisi, Moder Zumrat Obul, bugün Abdunum rayonlu halı kurultayı daimi komiteti organı da doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, halı kurultayı hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga mukumluk asası da ilgirlep türütkü bolaylı degen mahsus temada partiya dersi sözüldü. O, bunlarını takitledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp, izcillaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayallarını umumyüzlük izcillaştırıp, Abdunum rayonluk partiya komitetinin talebi boyunca doğru siyasi netice karışını yetek çıkılıp, halk kurultayı hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga mukumluk asası da ilgirlep türütkü buluş gerek. Zumrat Obul bunlarını görsetti. Başrucu Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayallarının ruhi mahiyeti ve yadroluk muhim mezmununu doğru düşünüp ve ilgilep, işkini tikleşinin el kılgış ehmiyetini tehimu çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işgı aşırıp, nazariyedeki sergeklik arkalık siyasiydeki kat'ilikini mustahkemleş, hareketteki anlıklıkını küçeytiş gerek. Zumrat Obul bunlarını takitledi. Koş yüzlük eynekten yakşı paydalınıp, icabi, selbi tiplarğı seliştirip, terakiyat bilen bihatarlıkların, umumluk bilen kısmenlıkların, hazır bilen kelgüsünün, hadisidin tüzeş bilen mahiyetin tüzeşinin, aşkarı netici bilen yoşurun neticinin, yuqori oldida javobgar bo'lish bilan tövengi mas'ul bo'lishning munosabatini yaxshi egilab, to'g'ri siyosiy natija qarishi orqali xalq qurultiyi tuzumini yaxshi davomlashtirib, yaxshi mukammallashtirib, yaxshi yurishtirib, partiya rahbarlik qilish, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'lish, davlatni qonun bo'yicha

0: Şarkı karab katnap 6 ülke avtonom rayon 68 tömür yol vokzal noktasından ötüt. Hem de 4910 kilometrelik tömür yol gol liniyasını boylap Ningbo'daki Jowshan Porti tömür yolu Beylun Porti vokzallığı yetip barıdı. Malla portiga yetkizilgandan keyin bevosita parixodga qochilinib, mamlakat sirtiga chiqarilib, Sharqi Janubiy Osiyo, Yevropa, Amerika qatorliq mamlakat sirti bozorlarida sotiladi. Korla Tömür Yol Eşya Obrotu Merkezi Aksu Ticaret Bölümü Partiya Yaçekisinin sujisi Cucan Bey Muhbirga. Yeni yol açılığından ikin Aksu'daki yerlik taşkı soğudu karıhanırlarının Zavut rayonu da sandukı kaçılaş, bütün musafıda esli sandukta memleket sırtıgı yötkep toşişini işgı aşırı alaydıgallıqı. Bunun da karıhanlarının eşya obru tənlerkini zor derecede ticep kalgılı boludugallıqını eğitim mündak dedi. Bunun da toşuş vakit ünümü serpiyatını ənənəvi əndiziki qarqanda 3-dən bir qısım qısqartıb, mallarını 5 gündünü 7 günü geçib portıqı yetküzüş, bir sandıqda ahırı geçi yetküzüş, əsli sandıq peti memleket sırtıqı çıxırış əndizisini qollunub, hər bir ölçəmlik sandıqının universal əşya obrot tənlərxini 20%-dən köpürək ticəb, Aqsu'nun paxtı toqumuçuluk məsulatlarını yetküzüşdə tez bir vasıtı buluş, hem de tənlərxin ticəşini həqiqi türdə işqa aşırıqıl buludu. Aksu Vilayetlik Soğut İşleri İdarisi Partiya Grupusunun muavini şujisi İdari Başlıqı Gülzar Muhtar bu qitim növetçi poizinin tuncu yolu selinişta Ningbo'daki Jowshan Portinin mükemmel dünyavi su yolu transport baylıqını. Aksu'nun kəsiblər birinci sepide aldın uğurlaştırıp, malını zavutun çıxırıştın pırıstanlığı yetküzüş kişi bolğan cəriyanını, yoçuqsız cipsılaştırışını işiqa aşırıqılı boludğallıqı. Janubiy Şinjanın özgeçi məsulatlarını dünyavi su yolu transport toruğu bevasıtı ulaşının Janubiy Şinjanda şarkı kısım deniz boyudaki çoğun portlarga bevasıtı eksport kılış yolu kəmçil buluştak kəm tüklükne üzül kesil toluqlap muqim yukarı önümlük şarkı denizgi bevasıtı tutuşadığan memleket sırtıgı çıkırış gol tomuru bərpa kılışka türtüki bolğallıqın tonuşturup mandaq dedi. Nokulalda garip geçip etiş endişesini üzül kesil buzup taşlap, işki taşkı bazarını koş yönelişte ravallaştırıp, Janubiy Şinjanın iqtisadi taraqqiyatı üçün pütülley yeğici boşluk berpa kıldık. Keyingi qadamda her qaysı tarafla növetçi poiz qatnaşını daimlaştırış, kölemleşken yürüştürüşken sıcıl türtüki bulup, işki kurguluqda susuz port kuruşunu tezletip, koş yönelişte ayrılındıgan eşya obrotu kesip sistemisi berpa kılımız.
1: Stansımız haberi. Kiçik mikro karxanalar yerliknin iqtisadi taraqqiyatının muhim ul teşi. Bu yılın aldıngı yerimde Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü küçük mikro karxanalarga 8 milyar 456 milyon yuan qarz tarqıtıp, onların taraqqiyatına yardım verdi. Şinjan Beydu Tongchuan Uçur Pen Texnikası Çeklik Şirketi asaslıqı Aqıl Şehar, Aqıl Maarif, Aqıl Yezi İgiliki Qatarlıq türler boyunca yumşaq materiallı içiş, sistemi toplaştırış ve yürüştürüş asraş mulazımıtı bilen şuğullanıdı. Poşta Pul Amanet Bankası'nın hizmetçileri kararlık ahval ilgileş davamında karxananın bu yıl bir türküm yeni tətqiq qılıp yaratış türlerini yolu koyuşta köşme məbləq kəmçil buluş besimiga duş gelgenlikden xəbər tapdı. Banka təkşürüş, təsdiqlaş yeşil yolu eçib 10 milyon yuan pən texnikada yenilik yaratış qarızını rənisiz, kepilsiz berib karxananın məbləq qiyinçiliqini həl qıldı. Şirketning maliya bosh nazoratchisi Jang Weifeng muxbirga mundaq dedi. Ilgari mablag' yurishtirsak rani bo'yimi ketatdi. Pochta bankasining pan texniki tipidagi korxonalarni qo'llay siyosati sap innovatsiyasidan bahrlandi. Bu maxsus qarz mahsulot tadqiq qilib yaratishimizni ilgari surdi. Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü, küçük, mikro karxanalarının köp xillaşqan məbləq yürüştürüş ehtiyacını közdə tutup, mınlıqan karxana, 10 mınlıqan muamildarını ziyaret qilish faaliyetini sıcıl çoğunqırlaşdırıp, banka bilen karxananın udullişiş yolunu ravallaşdırıp, puhravi karxanalarga qaratılgan pul muamili mulazımıtı sistemisini özlüksiz əlalaşdırıp və maslaşdırıp, bazar asası gevdisinin yükini

0: Aksu komandası bir meydan kızlık nokta hal kılgıç müsabıqısını kütüb aldı. Aldıngı yerin meydan müsabıqı da Altay komandası tezlikte müsabıqı halatıge girdi. 37 minut bolğanda 3-ci numarlıq Mahir Mustafa Rahmetcan arqı noktadan vartağı top kirgizip oldu bilen katmal haletini buzıp taşlap 1-0 netice bilen aldıda durdu. Кейінгі ерін мейдан мұсабық давамлышып 87 минут болғанда, Алтай командасы вартаға ноқты топ кіргізіп номерне 2-0-ге өзгертті. Арқыдан Ақсу командасы бір топ кіргізді. Ақырда Алтай командасы 2-1 нәтижі білен Ақсу командасыны еңіп, муаппиқиятлық алда 4 күшлік команда қатарыға кірді. Алтай командасының топ мәстанысы Сұнқар Узат мұндақ деді. Öz meydanımızda ötküzülgen müsabıqının keyfiyatı nait kızgın boldı. Altay öz uslubunu yarattı. Altay futbolçılıkı, Şincan futbolçılıkının barğansırı yakşı buluşunu ümit kılı ben. Yeni bir meydan kızık noktu müsabıqısı, Turpan komandası bilen Ürümçi komandası oturusunda ötküzüldü. Müsabıqı başlangandan kiyin Turpan komandası öz meydanıda küşlük hücum kozgıdı. 8-ci minutta 19-ci numarlıq Mahir Elzat Enver aldı meydanda bir top kirgizip, öz meydanında 0-2 karşı bir netice bilen aldı da durdu. Ürümçi komandası müstahkem müdafiye sistemisi ve pişik bulgan top kontrol kılış iktidarı tayinip, vaziyetini mukumlaştırıp, tez süratte kaytırım hücumu ötüp, numarını tenleştirdi. Кейінгі ерін мейданда Турпан командасы ұжымны ажызлаштырмай, қаршы тарап білен кәскен тірікішіп, қайтырымыз зәрбі беріш пұрыстыны чаң тұтып, яны бір топ кіргізді. Бүтін мейдандығы номер 2-1 халетті мұқымнашты. Мұсабық түзімі асасын, 2 тарап ноқты топ депті. Турпан командасы ноқты топ алқыста, ұмымы номер 4-3 netice bilen Ürümçi komandasını yenip, oğuşlu kalda 4 güçlük komanda Katar'a kırdı. Top mestanısı Murun Huşao mındak dedi. Cahandaki top mestanları bir aile kişileri. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksını zıçıl kollayımız. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksı gayret kıl. Şunun bilen 2026 yıllık Kalıptaşlık Lungsi Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleşim Müsabıksının 8 güçlük komanda müsabıksı toluk ayaklaştı. Kaşkar komandası, Turpan komandası, Yeli komandası, Altay komandası muvaffakiyetlik alda 4 güçlük komanda Katar'a kirdi.
1: Stansımız haberi. Ürümçi şehri uda davamlaşkan yukarı temperaturalı havarayını közde tutup, emgekçilerge salkınlık yetküzüş üçün şehir boyuca pahal türde köpkıl salkın dertiş tedbirlerini kullandı. Tomuz küllerdeki peşgırım ısık ademini köydür etti. Tez yollanma yetküzgüçüler, buyrutma yetküzgüçüler yanıla yetküzüş birinci sepide aldıraş işlemekte. Bu mezgilde dalı meşgulatıda sık ötüp kilişinin aldığını iliş besimi xeyli zor buldu. Yakında Ürümçi Şehirlik Bazar Nazarat Kiliş Başkuruş İdarisi köp tarmak bilen birleşip, 2026 yıllık yazda salkılıq yetküzüş, gal soraş pahaliyetini kanat yaydırıp, çoğun küçük koçılada aldıraş işlevatkan buyrutma yetküzgüçülerge işçidigan su, Maş şorpisi, ısık ötüp kilişinin aldığını iliş doğrusu Katarlıq salkındaş, gal soraş boyumlarını yetküzdi. Buyrutma yetküzgüçü Renat Rozi mundaq dedi. Biz buyrutma yetküzgüçüle işleş üçün ızcıl sırtı katırap yürüyümüz. Koçu başkarımızı məxsus bizdek buyrutma yetküzgüçülere salkınlıq yetküzdi. Ulanın bizge əhmiyet bergeliki və bizni etirap kılgınıdın, Xizmetimden zor kınnetki ige işgeldikini teximu çoğunkur hes kıldım. Ürümçi Şehirlik Bazar Nazarat Kılış Başkuruş İdarisi Tor Nazarat Kılış Başkuruş Bölümünün muavin başlıqı Zulpiye Hüseyin mundaq dedi. Sık ötüp kilişinin aldığını eliş, temperaturını tövallitiş, maddi eşyaları tarqıtış, samimi kalbimizge vekillik kılıdu. Nazarat kılış, başkuruş bilen mulazmetki tan ahmiyet berişte çın turup, kılıplaştırış bilen köyün işini tan elip berip, supıda buyrutma yetküzgüçülerini kapalatki iyi kılış tedbirlerini mükemmelleştirişke pahal türütkü bulup, buyrutma yetküzgüçüler topunun emgek hukuk mentati ve kesbi terakiyatı köngül bölümüz. Ürümçi şəhri Midun rayonluq bağ orman baş

Dostlarım ki gafçılar karsak, DRS anlaşımız bir resimli uçuruyor Allah kıyısız. Demek ma inşan şincanın ki aldırdık yollarda toslu şafalları biraz yıkırken ha. Şoför dostlar müşiyetle de laydı kırkınla. Nimin hao inşan şincan çemiyen luku duçu. Ayyo, da gay 10 fıncağla de gafçırın yollar da. Baram taksi uçuruğunuz tapışırıp aldığı yakışma resetçiler. Yerken sayayat yollarda Abdumbala bir kadar köpkere gafçırın yollar. Siz uçuruğunuzu rahmet. Onun başka Abdu anlaşımızın ki yazmıştır. Salam rejiyatı 4-7. Kentin uçuruyu. Kanı Yenavat yolu ya yani uçurunuz hata olup kaptıcı mı dostumuz? Yine Yenavat yolu 3. doktor kanı yönelişki Abdumbala Bey köp diye uçurun yollaptı. Rahmet uçurunuzga.

0: Hürmetlik radio anlıqış dostlar, anlavatqınanla 107.4 qatna sanat radiostun berilwatqan tan tarbiya va saglamlıq programmasi. Radio anlıqış dostlarımız, davamlıq özanlar men watqa yol bölekleridin yol qatnaş uçurları boz berip men işanlarını qarşalımız. Bizdenki Vision Supimizin numarı XC1074 FM'ni qoşu ağaysla. Onda sağlık uçularımız de kıtınlar devamlıq, tentarbiye haberlerde bozun. Dünya lonqısı 17 yaştan tövən kızla basketbol müsabaqısı da dövletimiz komandası 6-cı bolup, yıqınqı 10 yıldan boyanqı ən yaxşı nəticini qoluq gəldirdi. 7-ci 19-cı günü dövletimiz komandası Çexninki Bornoda ötküzülgən 2026-cı yıllık dünya lonqısı 17 yaştan tövən kızla basketbol müsabaqısı da 61'de 76 bolup, Yeni Zırlandiya komandası yenilip gelip 6-cılıkı erişip, 16-nji ýyly 4-nji ýylyga erişkenden buýan bu tur müsabaqasydaky eň ýagşy netijeni golag geldirdi.
1: Kanada komandasy we Sloveniýa komandasy bilen uda 2 meýdan keskin müsabaqalaşgandan kyn, döwletimiz komandasy bu meýdan müsabaqany oňuşlyk başlaýa almay, tunji çäregde 7-12 bolup arkada kaldy. Şunondan kyn numar farkı özlüksiz çoňuyyp, Ýeňi Zelandiýa komandasy ýer meýdan müsabaqa ahyrlaşganda 21-ge garşy 34 netije bilen aldyga ötdi. Yeni Zelandiya komandası 3-nji çarak müsabakada bir mahal 20 numar aldıda turdi. Şunondan keyin döltümiz komandası 0-ga qarşı 8 numarlıq numar elish tolqunni qozgadi. Yeni Zelandiya komandası müsabakanın vaqtlıq toxtishini talep qilgandan keyin müsabakanı davomlashtirib uda hujum qilib 19 numar üstünlik bilan eng oxirgi çarak müsabakaga kirdi. Oxirgi çarak müsabakada döltümiz komandası numar farqini kichkiltalmay oxiri 15 numar farqi bilan utirib qo'ydi.
0: Döwletimiz komandasydaky 4 topçy 10-dan ýokary numaraga erişdi. Sun Haiyun komanda boýunça eň ýokary 14 numaraga erişdi. Ýeňi Zelandiýa komandasydaky Aineli bu meýdan müsabakada eň ýokary 20 numaraga erişdi.

0: Hürmetlik radio anlıgıştıslar, anlap atkın anlap 107.4 katna sanat radiosun berilip atkan tän tärbiye ve sağlamlık programmasy.
1: Tän tärbiye sağlamlık programmasy Şinjaŋ radio televiziya stansiyasynyň ýeňi taratgapçysy. Sylawşy tiňi maskadan oňtuldy. Programmamyzny sylawşy tiňi äpsin maňsulany kızgın karşı almaz dostlar.
0: Bunda o sağlık uçularımız programımızdan ki akırkı demirde bir kançılığan sabah sözlep biriniz. Sabah mezmurlarının mu? Hemen lağı yıkışın ümit kılımız.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: İcap koşak bayda.
3: Ya çıkın lan.
4: Ya çıkın lan.
5: Taksiye.
6: Şurada otur.
7: Kızlar saat kaç oldu?
8: Ya

Abamlıq proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Veyşin supamızın nömri XC1074 FM, XC1074 FM. Dostlarımızdan kelgan uçurlar ba, onda bolsa dostlardan kelgan uçurlarımızla yetkizeyli Zöhra qarşı alımız. Çünkü yan isimlik dostumuz sizni qarşı alımız.

7-nji aýynyň 20-nji günden 8-nji aýynyň 29-njy günigiçe ötkinçi mezgil bolup 8-nji aýynyň 30-njy günden kiyin daýimlaşdyrylýdy. Aldyn kilişiş iňik, müjmel dep iki hil endizigi bölünýdi. Bir hisabat numarından naqlaşdyrylan zakaz talondan en köp bolganda 3-ü boludu. Bir talonda en köp bolganda 19 adamga bilet zakaz kılsa boludu. 20-den artık adamnyň kollektiv aldın kelişini vaqtınça kollamaydı. Sestima poyez kozgulıştın burun 20 gündün 16 gün geçe zakaz talonunu naqlaşdyrdı. Uzun yolluq sapargi çıkdıqallağa aldın naqlaşdyrış, aval kelgenlagi aval naqlaşdyrış prinsipi yolgu koyuludu. Naqlaşdyrış muwaffaqiyetlik bolsa, şu günü saat 23-dün burun pul tölüsi boludu, vaqti ötüp kese özlükidin inabetsiz boludu. 30 gün içide 3 qıtım naqlaşdyrış muwaffaqiyetlik bolup, pul tölenmese, şu hisabat numarının aldın kelişiş iqtidarını 90 gün işletişki bolmaydı. Aldın kelişidigan biletde məxsus qaytırış, vaqtini özgertiş qaydisi yolgu koyuludu. Poyiz kozgılıştın burun, 20 gündün 8 gün geçe bilet qaytırsa 5% resmiyet haqqi elinudu. Poyiz kozgılıştın burun, 8 gün içi de bilet qaytırsa, əsledeki ölçem boyuca bilet qaytırludu. Yolga çıkış vaxtını pekat bir qetimli özgertişki boludu. Poyiz kozgılıştın burun, 20 gündün 8 gün geçe yolga çıkış vaxtını özgertse, baha pärkini haqqının 5% resmiyet haqqi üçün tutup qelinudu. Poyiz yolga çıkıştan burun 8 gün içi de yolga çıkış vaxtını özgertse, konu belgilimi boyunca boludu. Vaqtını özgertkenden kiyinki bilet qaytırışta yanıla aldın kelişken bilet qaytırış ölçümü kullanılıdı. Naqlaşdyrışdan burun aldın kelişini ixtiyari əməldin qaldırısı boludu. Supa, çıray tuntuş, qısqa uçur bilen təkşürüp təsdiqlaş arqılıq aldın kelişiş uçurunun rast buluşuğa kapalatlı qılıdı. Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıqda yıqtınladı boludu. Şincanın 2026-cı illik adetki ali mektəblərgi uquqıcı qobıl qılış boyunca tordu qobıl qılış tuncu qatımlıq arzu toplaş xizmeti başlandı. Uquqıcı qobıl qılış kün tərtipi boyunca Abdunum rayonunun 2026-cı illik adetki ali mektəblərgi uquqıcı qobıl qılıştiki orundalmağan planğa birinci qatımlıq arzu toplaş və arxıb çıxırıb qobıl qılış xizmeti 7-ci ayının 18-ci gündən 23-cü günü geçə elib yerlidu. Bu qatımqa arzu toplaşının konkret dairisi və vaqt orlaşdırılışı tövənlikcə. 7-ci ayının 18-ci günü saat 8-dən 18 gecə adətdiki türü toluq kurs aldınqı türküm. Adətdiki türü dövlət və yerlik məxsus türü. Cənubi Şincan ayrım türü. Şincanğa nişanlıq yerdən biriş planı toluq kurs birinci türkümdeki orundalmağan planğa arzu toplanıdı. Və 7-ci ayının 19-ci gündən 21-ci günü gecə arxıb çıxırılıb oquqıcı qobul qılınıdı. 7-nji aýynyň 20-nji günü saat 8-den 18 geçe. Ýeki tür toluq kurs aldynky türküm. Ýeki tür döwlet we yerlik mahsus türi. Janyby Şinjan aýrym türi. Şinjanga nişanlyk ýerden beriş plany toluq kurs 1-nji türkümdeki orundalmagan planga arzu toplanydy we 7-nji aýynyň 22-nji günden 23-nji günü geçe arxyp çykyrylyp okuwçy qabul kılanydy.

Hürmet radio anlayıcılar, keşkanlar, hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızda uğurlaştırılgın yakımlık nakşı köylerimizin yaktırıp alınışınlarını ümit kılımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Onda basa aldı bile hemimiz birlikte. Müşü Ürümçinan üçgünlük havarayı ahvalıq bir qarabağayla. Ürümçirə 7-ci ayının 20-ci günü keçirin, 7-ci ayının 21-ci günü kündüzgəcə hava ucuq temperatura 28-dən 38 Celsiya qradus qıcə. Ürümçirə 7-ci ayının 21-ci günü keçirin, 7-ci ayının 22-ci günü kündüzgəcə hava ucuq bulub keyin bulutlundu temperatura 27-dən 37 Celsiya qradus qıcə. Ürümçirə 7-ci ayının 22-ci günü keçirin, 7-ci ayının 23-ci günü kündüzgəcə hava bulutluq temperatura 21-dən 31 Celsiya qradus qıcə buludu, şübal şamal çıxıdı. Onda basa dostlarımızın uçurları keç boğa ağırlıqda hemimiz birlikte qoda xaricisinin Ürümçi yerdeki azırqı yollanın azırqı qatnaş ahvallarına bir qarab baqayla. Onda basa qoda xaricisi qaraydıgan bolsaq dostlar azırının özü de Tianshan Chu, Xinshi Chu, Shaibagi Chu dəmdə abduma bula biraz köprəkkənə Saybaq rayonunda. Hem de arqaysı yol biletler qaraydıgan bolsaq azırının özü de Daban Şimali yolu yeni Dondalyan Şijedin Tönceli oğucu boğa arlıqa Şimaldan canıp qarab mağa yolun işte yollada tosa şafalları bakken. Yeni qaraydıgan bolsaq Daban Şimali yolu yeni Muş yolunun karşı tərbedigi yol bölü ki Tönceli odun Dondalyan Şijedin boğa arlıq Canıptan Şimal qarab mağa yolun işte Abdumabulla intayın köpken. Dosta bu yol bölü kemdi Muşu Yinşan Şincan'dan

0: Onda bu sadamlıq dostlarına avetke uçurlar qarapaqayla uçurlar qaraydığan bolsaq badam taksini uçurgan. Yaxşı Maria Sachi. Yaken Çinbaq açaldın mı şu kacun açalı qarap meniştah koş yolunu iştaptıma bula bir qadar köpken diye uçur nabatıp rahmet. Onunla başqa Amini Güladımız programımızı yoxdurup anlayıp etip dostuzge mi köpten köp rahmet eytimiz. Onunla başqa bir dostumuzdan avazı uçurbaki anlapaqayla. Toxta, avazınız bize pes çıkıp kaptı.
1: Kusura bak, maşinimde duçur adı uzunlu yollarımı aldım.
0: Kaytanlaylı ya.
1: Tiyasha Vankö'den.
0: Tiyasha Vankö'den.
1: Diyaloğum alırga yol kusat etti. Kusura bak, maşinimde duçur adı uzunlu yollarımı aldım. Kusura yollarımı kutuşup alıp maşin kettim. Mağabı dem yerden hazır. Nasıl kusura alıp kettim, çok kettim uçada.
0: Buldu. Rahmet, uçuranıza tapşırıp aldık. Eğer de... Müş yol bölgede meneşin oyluşu batkan dostlarımız bu kasanla amalba başka yol bölgede meneşinlerine ümit kılımız. Bulup mu müşek şıcı kudun Vankö tarap qarap mağmaqçı boğan dostlarımız bu kasanla amalba başka yol bölgede tallığa isla. Amda daven tarapta bugün tosluş bize iğir buatı doya dostlarımız. Şuna amalba müşu bulup mu yinşan şincanın aldıdın müşu şinfu huayarının aldıqçı boğan yolunuş. Karşı yolunuştuma hazırla ozırma abdumabla intayın köp şuna abdumabla edip keti batkan dostlarımız bu kasanla amalba. Amda bu birkaç yol bileklerin tanımasını alaydı eskertimiz.

Onda bolsa dağımlıq dostlarının əvvətki uçurlar qarapaqayla uçurlar qaraydıqan bolsaq, Mehmetjanın uçurken davan xınçan ətrapı bək iğir tosılıp getdi. Dostlar, bu uçurumdan paydalanıp qağaysıla digə uçurna mətib dur. Rəhmət, tur taksi rozdiyana uçur qaraydıqan bolsaq, Yaşımariya seyci, Ukoygausu, yani Jodin Pifa'nın aldı bək tosılıp getdi 3 kilometr ətrapı da. Mışı şimaldan canıp qarap manğan yölünüş diye uçuruna bətibdir. Rəhmət uçuranızda tapışırıp aldıq. Yen davamlıq dostlarına uçurular qaraydıqan bulsaq, Mehmetjanın uçurkena. Yaşımariya seyci, Mışı Xıbin Aludun, buğdu yolu qıcı boğa arlıq, qarapdan şarak qarap manğan yölünüşte yollada tosılı şəhvallar ba diye uçuruna bətibdir. Rəhmət uçuranızda tapışırıp aldıq. Yen davamlıq dostlarına uçurular qaraydıqan bulsaq, Әнівер әпәндімін ұшчыр кей, яқшы мұдылыра бақанда әхвалыңыз, мүші шиүйінің алдырық үйіл бөлі күдімі аптым обылла, интайын көп деге ұшчыр нәмәдіп, рахмет ұшчырыңызды тапшырып алдық. Хөрмәтік радио аңлығы үшілі әмді, Қыжи орылыған жүшқын яшылық намлық нақшына аңлаймыз.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MD Mehmet Tursun kurban orulgan, Ay Patem namlıq tanışırın huzurlanğaysılar.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve

0: birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'i kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga silib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poypetak bo'ladiganlar yanali shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari.
1: 18. Shinjong Jili mablag' silish taraqqiyot shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
2: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunluğun tasar gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizin bir aram kılıdı. Yakı sizini çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibin bağı programı sizi.

Dostlarımız ki uçurlarına bir kar bitiyle. Amine Gül Hanım, ben yaktırıp anlamadım. Ben Kaşgar'a kilesiz bir günlerde deydi. Pırsatla olsa çokum barımız. Amine Gül Hanım, sizi ben Ürümcü'de de oylaptım. Burun uçurunuz kesilen Ürümcü'deki Amine Gül Hanım de oylaptım ben sizi. Kaşgar'dayken sizde. Bizim balla Kaşgar'da. Zöhre, Adılcan, Kadriye, Üçü Kaşgar'da hazır. Qashqadagi anlıqçılarımız mı salamlarınlarını yollap sile şirpinlarını ködük aşı bizim riyasetçilə bayyələgi berib her birimizin ki isimlerini yad edib bizim salamlarını yollap sile şimdi xoş bulduk jürəklərinin tutuşu qalıplarının ki bir-birge tutuşu digən manmışı şu qays günümü şu Qashqadagi 90-nəcə yaşlıq bir boğumuz gən şun bak timen sağlam boğumuz gən Ömer Kamgo deyim ismin Ömer Kam dedim o aşağı rakma taza ilgi dərhal bir ütəp gitip qapdı mən ismin taza bir eniq tutuvarlamaya qaldım hatarlaşmasam Ömer Akashqo deyim dadaş 90-nəcə yaşlıq olsa şun bak timen durubdu sağlam durubdu hər birimizin isimlerini ağızıqı elib Her birimin salam yollabdı şun da biz təsirlendik. Bizim ama hizmet topumuzga yollab duruvadı da riyasetle Qashqadagi baliyatlarını. Qızgın, naydi, Aqköngül anlıqçılarımızın ki salamlarınlarını biz tapşırıp aldık. İşlerinle yaxşı bolsun, tinanla salamet bolsun. Bulbulguya, Qaysar Ayal Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anlayıp edipdi. Mehmet Sıdıq Qatarlıq dostlarımız. Bir aslan tuyuqsız avtomobilla arasağa tüşüp ketkende yaxşı niyetlik Şinjan qatnaş saqçısı onu qutquzib aldı. Bir neçe gün ilgiri Atuş şehirdeki məlum tört köçe eğizida bir aslan tuyuqsız avtomobilning təglikidən avtomobilla ötüşüp turgan yolğa tüşüp ketdi. Onu avtomobilla her vaqit besib etişi mümkin idi. 7 ayının 17 günü Atuş şehirlik qonan idarisi Nurluq köçe saqçıxanasının qatnaş saqçısı İntizar Osmanjan aynı vaqtdagi ahvalını əsləb mündaq dedi. Şu günü mən tüştə vəzifə icra qılıb atqanda avtomobil təhlikəyə çıxıb alğan bir egizsiz aslanın avtomobil qozğalğanda yolğa tüşüb ketkənligini görüb qaldım və dərhal yugurib berib onun yana bir avtomobilning balonuğa yamışıb çıxıb alğan yerdən onu qutquzib aldım. Bu əmdəli işqaylıq boğan aslan idi. İşdən keyin intizar onu təvəllik edi ki, müşkü amraq bir cüb ərxudunun beqişiği tapşırıb ədi. Hazır aslan sağlam üsüb edilib, həm işlaca idi ki, tibatıdı. Qatnaş saxçıları bu fırsatdan paydalanıb, köpçülükkə şunu əskər tutdu ki, avtomobilini qozuğu düşdün burun, avtomobilini bir ayılınıb təkşürüb, avtomobil təhlikəyə kiçik ayvallarının yuşurunmağallıqıqa bir qarab yaxış gərək. Bir kiçik ayatlıq, bireylərinin tövənge nəzər silişi bilən ayat qaldı. İntizarıqı rəhmət etimiz. Sizin mülayimliğiniz bu yazığa yenə mə güzel bir tüs qoşdu.

Dostlarımız məşə bizənkə rəhmət etqin ba proqramımızı burundan anlaydığan dostlarımız bəlkəm də qatqan bilishinlar mümkin. Bizənkə məşə proqramlarımızda pat-pat məşə ayvanatlar toğrusudakı məzmunlarımı berilib turbatıdı. Hər xil məşə ayvanların quqdaş, məyli yabay ayvanlar bolsun, yəki məşə biz turmuşumuzdakı bizənkə biz bilan ayrılmaydığan, məsələn, ayvanları deyimiz, məşə ayvanlar toğrusudakı məzmunlarımı ba. Nemadigan vaqtida oq ko'ngillik degan gapni biz bek tilganimiz, oq ko'ngillik odamlar orasidagi ishlaydigan narsa emas. Butun tabiatga ishlaydi. Masalan, har qandaq jonliq, har qandaq bir o'simliklarni jonliqda va biz uning yaqinlamaganligi bilanlamkin uni biz alqa jonsiz deb qarmaymiz. Buni men demasam do'stlarimiz bilasizlar. O'simliklarmi? O'simliklarmi jonliqlarga tabi. Hayotda kuch urg'ib turdi. Shu o'simliklar bo'lganligi uchun mana shundoq hozir tilga olgandek aslan, mushuklar, turli uy hayvonlari bo'lganligi uchun tabiat bir o'zining tangtungligini saqlab turdi. Shuningga bikadim bika, mening bilan hech qanday aloqasi yo'q deb yo'llardagi bechora shu tugilib turgan qo'sig'i ichib aron qolgan ba'zi sargandan hayvonlar bor. Ularni tepetib yoki bo'lmasa manga vaqtlarimizda mashinalarimizniki bir atrofliq diqqat qilmay ketib qolmaydi do'stlar. Bizda shu burundan bir gap bor xalqimiz orasida. Mashina haydab atgan vaqtida mashinaga qon tekkasi bo'lmaydi deydigan gap. Shopirlar, ko'n shopirlar bilasizlar deyman mushka qarashni. Mashinaning chaqiga qon tekkasi bo'lmaydi deydigan bir gap bor. Shuningga bu gapning xil salmoqli gap. Mashinamizni pokiza haydaylik. Tochilik qilmaylik, nochilik qilmaylik. Haqiqiy novchilar andaq taranishtib aydimaydi. Haqiqiy novchilar didiyav bo'ldi, oddiy bo'ldi, jim jit bo'ldi. Alqa bir novchilar bor, shu oldida hayvonlar ketib olsa, suv chachirtib etib, so'qilib ketamdi, kor yo'q, u hayvonni so'rmaydi deb o'ylaydi, ishtaq ketaverdigan do'stlarimiz bor. Oz endi bunaqlar jiq emasman, bunda qor ko'ngil odamning jiqligiga qat'iy ishonmayman. Nurg'unlarimiz bak oq ko'ngil. Nurg'un kishilar oq ko'ngil, ammo ilqi psixikasida kasal chiqqan ba'zi bir ilqi bintay psixikadagi bir odamlar bor, ashtaq hayvonlarni xo'rlab, ilqi ko'ngilni xush qildigan, u bular kasal ayrim odamlar, lekin nurg'un normal odamlarning hammasiniki bir oq ko'ngil qalbi bor, pokiz bir qalbi bor deb o'ylayman. Shuningga hech qanday jonliqqa ziyon solmaylik. Hayvonlarni qo'g'daylik, endi bir yo'llarda bo'lmishdaq bir ba'zi bir sargandan egiz yo'q ishtilar, mushuklar uchrab qolsa, ba'zi agar imkoniyatinglar bo'lsa, bir sumkanglarni ilib olgan bir qizi deymiz, ushoq yemaklar bo'lsa, bundoq tashlab bersanglar bo'ladi. Bu munoyat cho'ng bir yaxshilik, bak cho'ng yaxshilik do'stlar. Yuqoriqi mazmundagi shu qatnash saqchisi intizor saqchiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.

Yusenjan uçur yollaptı. Yusenjan programımızı anlayıp etipti ki. Bayan ben ismin tapa, ismini doğru depti ben ha? Ömer Kam dep. Ömer Cappar degen. Menin hayli estağlaş kabiliyetim yaxşı kecimi. Ömer Kam dep. Doğru depti ben. Yusenjan deydi. Ömer Cappar bu kişinin ismi benim tağam buludu. Hemişe dukanğa girip telefonunda cıbo içip riyasetlerini körmen deydi. Bek gördü. Sıla ne manlarını buludu deydi. Şundakken mıqarıp şundak heves kıldım. Salam eytin cümo, Gülbostan Abdülkadir salam eytti, dap salam eytin. Şundak timen 90 neci yaşıqta görünmeydi gözüm, şundak sağlam aşındak gördüm. Gep sözler bek cayda, zihni kuvveti bek yakşıge, dağınızdan ki. Yakşı tursun, aman isen tursun.

Bu ay Cungu diyen dostumuz. Ben bugün Ürümçi Tianşa rayonu Şarık Aylan yolunun Kızılçırak'ta 78 yaşka kirdim dedi bir bovayını Kızılçırak'tan ötküzüp koydum. Üşkettim arka arkadan rahmet tep getti deydi. Maşı 78 yaş mı? 87 yaş maşı san alınış bit kaptı bizge kaya geçici uçurunuz. Meyli kaç yaş buluştun katı nazar bir yakşı iş kıpsız. Köptün köp rahmet. Yüzencan, tağam kucukum salmaz niyet gözüme diyen uçurunu kaldırıp dua. Asgar Urayım, riyasetçiler kaşkanın nerede du deydi. Aşı şehir içi de. Şehir içi de, ne mi? Şüphin kavladı, kündür cübo kuvatı du, şüphin kavla doyunda. Aşının cübo olan köyünüz, bilettiniz. Mukim bir yerde emez. Aşu arkaysa bir özün ihtiyaclık, muç programlarının ihtiyacı bilen ayılınıp şürüp kaşkar şehir içi de cübo kuvatı du.

Bu ay Jungo degen dostumuz 78 yaşken deydi. İşki san ağırlıp gidip de 7 bir yakta 8 bir yakta durup kaptı. Şunun ulan bu 87 yaş mıydı o 78 yaş mıydı deyip soruşum.

Dostlar, şunu bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızın şeyde ağırlaştırmız, programımız yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan, barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Murat Qopur.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlı olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansızdan karşılayınız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlarla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlağı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir gün, yeni bir boshlanish. Güzel bir gün sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

0: Hürmetlik radio oglugçylar, bugünkü programımızda töwendiki mazmunlary orunlaşdyrdyk. Awal turmuş bilimleri sayfamızda doğru düşündürüşüde 5 türge qaraş kerek. Yazda tamaqnyň qazanda saklanyş wagty 4 saatdan eşip ketmezki kerek qatarlyk mazmunlary sözläp berimiz. Programımızdan sağlamlyk saatlary sayypsyra awa ısygynda açyk çüçük yemekliklerini köprek yeýiş kerek. Pinni suýy içipla derhal optimobil haýdymaslyk lazym qatarlyk mazmunlarda sawatlaryny anlaýsylar. Qeynem sılasla, amda deyikdanla programımızdan təpsiləy məsmanlar da bolsın.
1: Səhərdiki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş qoyatki tulduruq, kötürən qoruq bilən yeni bir künge yüzlənin.

Hürmetli radio dinleyiciler, MDI Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatını aldınız. Ürümçide hava uçuk temperatura 28'den 40 Celsius gradusqıca. Altayda hava bulutluq temperatura 19'den 34 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava bulutlu kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 39 Celsius gradusqıca. Olcuda hava bulutlu kin qatıq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 40 Celsius gradusqıca. Portalada hava tutulup kin qatıq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 39 Celsius gradusqıca. Qarmayda hava bulutlanıp kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 24'ten 43 Celsius gradusqıca. Kuytında hava bulutlanıp kin tutuldu. Temperatura 27'den 41 Celsius gradusqıca. Şehanzada hava bulutlanıp kin tutuldu. Temperatura 25'ten 43 Celsius gradusqıca. Sanjada hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 29'den 43 Celsius gradusqıca. Qomulda hava bulutlanıp kin içildi. Temperatura 23'ten 40 Celsius gradusqıca. Turpanda hava uçuk temperatura 33'ten 48 Celsius gradusqıca. Korulda hava uçuk temperatura 26'den 40 Celsius gradusqıca. Aqsıda hava bulutluq temperatura 25'ten 42 Celsius gradusqıca. Açda hava bulutlanıp kin tutuldu. Temperatura 26'den 40 Celsius gradusqıca. Qashqada hava bulutlanıp kin tutuldu. Temperatura 26'den 41 Celsius gradusqıca. Qotanda hava bulutluq temperatura 27'den 41 Celsius gradusqıca. Ürümçide hava uçuk temperatura 28'den 40 Celsius gradusqıca bolıdı. Üç bal şamal çıqıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatlar Şinjangdaki yangılıqlar sayfamızga orunlaştırılğan uçurlarda bolsın. Bu yılning aldıngı yarımida Şinjangdaki her qaysı sırtqı içibitilgen portlarda yolucular yük eqim miqdarı muqim eşip, chegaradan kirish jaradan kirish chiqish chegara mudafiya tekshirish punkti tekshirgen, chegaradan kirgen chiqqanlar Jami 2 million turadan kirish chiqish chegara mudafiya tekshirish punkti tekshirgen, chegaradan kirgen chiqqanlar Jami 2,408,000 odam qaytimga yetib, boltirqa o'xshash mazgildagidan 33.2% oshgan. Buning ichida chegaradan chiqqanlar 1,228,000 odam qaytim. Chegaradan kirganlar 1,180,000 odam qaytim bo'lib, boltirqa o'xshash mazgildagidan ayrim holda 34.8% va 31.6% oshgan. Chegaradan kirgan chiqqan qatnash transport vositalaridan jami

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştırıyoruz. Hem de yurtumdaki yeniliklar sayfamız dekdanları buldu. Bugün bu sayfamızda Tunce sanat manzarası sünni akli iktidarlık maşina adam soğurtusunun Şincan'da makamlaşkanlığı doğrusu da toktulmuz. Yakında Jonghua Birleşme Malmülük Soğurtusu Pay Çehli Şirketi Şiğanzi Şöbe Şirketi Tunce sanat manzarası sünni akli iktidarlık maşina adam soğurtu toktamı imzalab Şincan Tiyenye Guruh Çehli Şirketi'nin Çikki ciddi işler boyunca kutkuzuş yardım veriş, sünni ahli iktidarlık maşina adımını umumi somisi 6 milyon 30 min yuan maksız soğurtu kapalıdı bilen təminləb, Abdunum rayonunun xatırı yukarı sana ciddi taqabıldırış mənzirisi soğurtu mülazimidirgi boşluğunu doldurdu. Çoğun tüptüki energiya ximiya sanayidi karxansı bulu sütü bilen, bu yıl Şincan Tiyenye Kurohi uzaqtan bu yan duş kilovatkan yukarı temperatura ot apti, xatarlı ximiyevi boyumla çıkıp getiş, partlaş qatarlıq köp xil yuqarı xavipli xavip xatarge taqabıl duruş üçün, ciddi işler boyunca qutquzuş, yardan beriş, sünni ahli iktidarlıq maşina adımı, adamsız kuşku qatarlıq ahli iktidarlıq çabduqlarını köpeytip səpledi. Ən-ənvi malmülik soğurtısı məhsulatları bu qruhunun ahli iktidarlıq çabduqları, alaydı məşğulat mənzirisigi mas gelmeydi. Şuna, Jonghua Malmülük Soğurtısı Şiğanzi Şöbe Şirketi, Jonghua Malmülük Soğurtısı Şirketi öz aldığı tətqiq qılıb yasağın xəvib xətərini əqli iqtidarlıq tizginləş modulığı tayinib, ciddi işlər boyunca qutquzuş yardan veriş, sünni əqli iqtidarlıq maşin adam arqılıq, ot öcürüş, qutquzuş, xətərli ximiyevi boyumlarını bir tərəf qılış,